0: Ve tembellik.
1: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
0: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
1: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
0: Affedilmeyecek bir günah var mı?
1: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
0: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
0: Ben Nuh Bayitekin.
1: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraber olmanın ayrıcalığı içerisindeyiz. Bugün adım adım ilerleyerek İncil'in her bölümü üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün özellikle Efesliler mektubu üzerinde konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce bir hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi, aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi bir kez daha belirtelim. Ve bugün çok özel bir mektup üzerinde konuşalım. Efesliler mektubu. Aslında hapishaneden yazılmış özel bir mektup ve kime yazıldı, ne zaman yazıldı, belki bu sorularla başlayabiliriz.
1: Evet, Efesliler mektubu Elçi Paulus'un 60 ila 62 yılları gibi yazdığı bir mektuptur. Efes kentinde bulunan Hristiyanlara, imanlılara. Şimdi bu
0: Efes kenti derken bizim bildiğimiz Efes kentidir. İzmir yakınlarında. Bugün de aslında tarihi açıdan da çok büyük önem taşıyan, birçok turistik gezilere sahne edilen çok değerli bir kentti. Çok da önemli bir kentlerden biriydi o zaman.
1: Evet, yani şöyle diyelim, antik Roma'da 3. en büyük kenti nüfus olarak Antakya ile beraber 250 bin nüfusları vardı. İkinci kent İskenderiye 500 bin, Roma ise 1 milyon nüfuslu bir kentti. Akdeniz'in belki en önemli kenti Efes kentiydi. Büyük bir ticari limandı. Büyük bir hac merkeziydi aynı zamanda. Çünkü dünyanın 7 harikalarından biri olan Artemis Tapınağı orada bulunuyordu. Günümüzde tapınaktan sadece bir tane kolon, bir sütun geriye kaldı.
0: Ne yazık ki.
1: Evet. Ama dünyanın en büyük tapınaklarından bir tanesiydi. İnsanlar akın akın Efes'e geliyordu dünyanın dört bir bucağından. Bu Artemis'e kurban sunmak için veya kendisinden dua istemek açısından. Artemis kimdi? Yani Artemis kendisi bir dua tanrıçasıydı. Aslında onunla ilgili de ilginç bir hikaye var. Antik çağda M.Ö. 7. 8. yüzyılda Yunanlar Efes yöresine geldiklerinde orada yerel halkın zaten bir tanrıçaya taptıklarını görüyorlar. Büyük ihtimalle bu tanrıça Kibele'ydi. Onu kendi bünyelerine kabul edip Artemis ismini verdiler. Yani aslında Yunanistan'daki Artemis'ten biraz farklı Efes Artemis'i. Çünkü kendisi daha çok bir doğa ve af tanrıçası olarak görünüyordu Efes'te. İnsanlar neden bu tanrıçaya geliyordu? Şifa için geliyorlardı. Özellikle gebe kalmak isteyenler mesela. Şimdi biz bugün ilaçlarımız var, hastanelerimiz var. Anestezilerimiz var vesaire. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak veya çocuğun hayatta kalması artık çok daha kolaylaştı. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden çok riskliydi. Çok fazla düşük olabiliyordu. Çocuklar genç bir yaşta ilk günlerde ölebiliyorlardı. Birçok komplikasyon olabiliyordu. Bugünkü tıbbi kaynaklarda yoktu. Dolayısıyla insanlar korkuyordu. Bundan dolayı her zaman işte bu tanrıçaya gidiyorlardı. Özellikle çocuk sahibi olmak için, bereket için vesaire.
0: Dua istiyorlardı.
1: Dua istiyorlardı veya kurban sunuyorlardı. Ve ilginçtir ki aslında Efes kentinde ilk kilise kurulduğunda gene bu tanrıçayla bir çatışma görüyoruz. Çünkü Paulus Efes'e geldiğinde insanlar iman ediyor ve birçok kişi iman ettikçe O zaman artık gümüşçülerin yaptığı bu tanrıça maketleri veya tapınak maketleri satılmamaya başlıyor.
0: Putlar evet bir şekilde evet. Satılmamaya
1: başlıyor. Bundan dolayı gümüşçüler, bunu Elçilerin İşleri 19'da okuyabilirsiniz.
0: Ayaklanma
1: bir isyan başlatıyorlar. Tiyatroyu, antik tiyatroyu dolduruyorlar. Bugün hala görebileceğiniz antik tiyatroyu ve iki saat boyunca Efeslerin Artemis'i uludur diye bağırıyorlar. Neticede isyandan bir zarar çıkmıyor kiliseye. Ama bu bize şunu gösteriyor. Yani Efes'teki kilise bir çatışma hali içerisinde oluştu. Yani oradaki yerel kültürle, yerel halkla buna bir ruhsal savaşa benzetebiliriz. Zaten Efesler Mektubu'nun 6. bölümü bir ruhsal savaş konusuna değinecek. Ama onu sonra zaten detaylı evet, olarak evet. Konuşacağız.
0: Yani bununla beraber aslında Pavlus'un yolculukları arasında Roma'dan sonra, yani o büyük bir şehirdi. Ama Roma'dan sonraki en önemli yolculuklarından biri olarak da dile getirebiliriz. Çünkü birçok kişiye ulaştı. Aynı zamanda Efes'in Hristiyan ilahiyatı açısından da ruhsal bir

0: biraz fazla uzun tuttuk Efes Kenti ile ilgili ama aslında önemli. Neden? Çünkü şunu anlamamız lazım bu mektubu okuduğumuzda. Kilise kurulur kurulmaz, kurulmaz. Baştan beri Efes'te hakim olan putperest bir kültürle çatışma içerisindeydi ve sürekli bu baskı altında olan Hristiyanlar zaman zaman moralleri bozulması normaldi. Çünkü azınlıksınız bir kentte ve baskın bir kültür, baskın bir tapınış var bu tanrıçaya. Dolayısıyla insanlar bazen moralleri bozuluyordu değil mi? Çünkü hep olumsuz şeylere bakıyordu. Dolayısıyla aslında Efesler mektubunda Paulus'un yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi İsa Mesih'in doğaüstü gücüne vurgu yapmak. Yani ne demek istiyor Paulus bütün bu İsa Mesih'le hakkında vurgularla? Aslında bizim Mesih'in kendisine bakmamız lazım. Mesih'in önemini, hayatımıza kattığı şeyleri görmemiz lazım.
1: Evet, uzun giriş içerisinde buna bol
0: Evet.
1: bol değiniyor aslında.
0: Sahip olduğumuz hazinenin farkında olmamız lazım. Yani sürekli olumsuzlara bakmaktansa Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklara bakmamız lazım. Şimdi ben biraz Efesler mektubundaki anlatılanı çok meşhur bir hikayeyle benzetiyorum. O da çirkin ördek hikayesi.
1: Evet,
0: Biliyorsunuz değil
1: çocukluğumuzda
0: mi?
1: hepimizin bilmediği.
0: Aynen. Şimdi o çirkin ördek aslında bir ördek mi? Değil. Aslında bir kuğudur ama kendisi bir ördek olduğunu düşünüyor. Sürekli kendisini o ördeklerle kıyaslıyor
1: Kıyaslıyor.
0: ve
1: Kötü
0: görüyor ki
1: hissediyor,
0: ve
1: evet.
0: kötü hissediyor. Ben çirkinim, ben şuyum. Ta ki bir gün farkına varıyor. Aa, ben aslında ördek değilmişim. Meğerse kuymuşum ve o zaman hayata bütün bakış açısı değişiyor. O zaman burada biz biraz imanlılara yazılmış bir mektupturdu. Yani bu biz kimiz? Biz kendimizi neye kıyaslıyoruz? Aslında biz imanlı olduğumuzda, artık Mesih'e ait olduğumuzda yeni bir yaratılışız. Dolayısıyla biz kendimizi bu dünyadaki kültürlere, insanlara, düşüncelere kıyaslamamamız lazım. Biz değerimizi, yani kendimizle ilgili sahip olduğumuz değerleri başkalarından veya çevre kültürlerden değil, Mesih'in kimliğinden almamız lazım. Özellikle bu mektupta o zaman Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklar, Mesih'te sahip olduğumuz kimlik, Mesih'te sahip olduğumuz teşvik, Mesih'te sahip olduğumuz yeni görevler vesaire, bunlar çok fazla vurgulanacak Paulus tarafından.
1: Aynı zamanda günümüze de çok yansıyan bir durumda söz konusudur. Efesler mektubu okuduğumuzda Efeslerin karşılaştığı çeşitli sorunlar ve sıkıntılar, başa çıkmak zorunda olduğu çeşitli zorluklar günümüz dünyasında da, günümüz coğrafyasında da, bizim ülkemizde de olmak üzere tekrar tekrar yaşadığımız her Hristiyanın karşılaştığı sorunlardır. Fakat bütün bunların içerisinde senin de bahsettiğin gibi özellikle birinci bölümde Paulus uzun uzadıya bu Mesih'teki o yetki, Mesih'teki o gücü ve Mesih'teki bu yetki ve gücün kilise nasıl aktarıldığını da bir şekilde ortaya koyuyor. Birinci bölümde birkaç ayet okumak istiyorum. 21 ve birinci bölüm 21. ayetten itibaren diyor ki Tanrı onu, yani Mesih İsa'dan bahsediyor. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil gelecek çağda da alınacak bütün adların üstüne çıkardı. İsa Mesih'ten bahsediyor. Dolayısıyla değil Artemis herhangi bir başka bir tanrı ya da tanrıçanın Mesih'ten daha üstün olmadığını ve bütün yönetimlerin de üstünde olduğunu ortaya koyuyor. Ama sadece bununla kalmıyor Paulus, çünkü diyor ki her şeyi ayaklar altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur diyor. Dolayısıyla kilise bildiğimiz gibi aslında taş binalar değildir. Hani belki ilk defa programımızı dinleyenler vardır, onlara söyleyelim. Kilise Türkiye'de bilindiği gibi taş binalar değildir. Kilise kelime öz anlamıyla eklesya, Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğudur. Dolayısıyla bir bahçede de toplanırsa kilise oradadır. Bir parkta da toplanırsa kilise oradadır. Herhangi bir bina içerisinde toplanırsa da kilise oradadır. Ve bu her şeyi dolduranın doluluğu olarak bizim karşımızdadır. Kilisenin kendi kimliğini de bu şekilde sahip olduğunu göstermektedir.
0: Evet, yani aslında bu mektup evrensel bir mektup, bütün çağlara hitap eden bir mektup ve bunun nedenleri nedendir? Çünkü ya günümüzde de aynı şey yaşanıyor. Yani ben çok Hristiyan tanıyorum ki zaman zaman üzüntüye giriyorlar, zaman zaman depresif oluyorlar, zaman zaman öfkeleniyorlar, zaman zaman işte ülkenin gidişatı diyelim onları üzüntüye sevk ediyor vesaire. Yani bunları çok sık görüyoruz aslında. Paulus bir nevi aynı durumları yaşayan imanlara yazıyor bu mektubu ve çareyi nerede buluyor? ya bizim Mesih'e odaklanmamız lazım. Mesih umut kaynağımızdır. Yani dolayısıyla ben bu mektuptaki anlatılanları bir

0: hikayeye benzetiyorum. Yani zamanımız varsa paylaşayım. Bir sanat koleksiyoncunun hikayesini duymuştum uzun zaman önce. Beni çok etkilemişti. Hikaye şöyle, kısaca açıklayayım. Yani bir zamanlar dünyayı dolaşıp en paha biçilmez sanat eserlerini satın alan bir koleksiyoncu varmış. Ve bu koleksiyoncu bir gün evlendi, çocuğu oldu. Doğal olarak çocuğu da babasının sanat koleksiyonu tutkusunu da sahiplendi, benimsedi. Ve bir müddet sonra beraber baba oğul dünyaya dolaşıp paha biçilmez sanat eserlerini biriktirmeye başlamışlar ve çok değerli bir koleksiyona sahip oldular. Şimdi bir gün bir savaş çıktı ve çocuk asker olarak gönderildi ve çocuk savaş alanında öldürüldü. Şimdi babası çok üzüldü ve çok ağlamaya başladı, çok acı çekiyordu. Neyse, o sırada komşulardan bir tanesi geldi, evinin kapısını çaldı. O baba kapıyı açtığında komşuyu gördü. Komşunun elinde o çocuğun bir portresi vardı. Dedi ki, ben bunu kendi ellerimle yaptım. Biliyorum sizin için büyük bir manevi değer taşıyor. Ben sizin çocuğunuzu tanıyordum. Onunla birlikte dostluk vesaire. Şimdi o kadar çok etkileniyor ki baba, bütün o paha biçilmez sanat portrelerini, koleksiyonu bir kenara bırakıyor. Evin baş köşesinde kendi oğlunun portresini yerleştiriyor. Şimdi uzun yıllar geçiyor. Bu zengin adam da ölüyor. Ve zengin adam öldüğü için ve hiçbir akrabası kalmadığı için açık artırılmaya veriliyor. O zaman insanlar akın akın geliyor. Açık artırılmada bu satışa açılıyor bütün bu paha biçilmez eserler. Ama ilk önce bu komşunun yaptığı küçük portre satışa çıkartılıyor. Ve açık artırma başlıyor. Ondan sonra kimse bu portreyle ilgilenmiyor, değil mi? Yani sonuçta amatörün yaptığı bir resim. Neyse. $1000 veren yok. $500 veren yok. $100. En sonunda bir tanesi çıkıyor. Bu eski komşu yaşlanmış artık. Portreyi satın alıyor $100. Ondan sonra açık artırmacı diyor ki, açık artırma bitmiştir. Allah Allah, herkes şaşırıyor yani, ne ara bitti, biz bu bütün bu kilometrelerce buraya gelip sadece bunun için mi geldik diyorlar. Diyor ki baba, vasiyetinde şöyle yazmış: ilk önce bu portre satılacak, bu portreye sahip olan kişi ise bütün koleksiyona sahip olacak. Dolayısıyla herkes orada şaşırıyor bilmem ne ve bu fakir komşu bütün koleksiyona sahip oluyor. Yani aslında bu bir örnek olarak verdim. Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalık ve hazine. Yani biz oğula sahipsek, biz Mesih'e sahipsek, o zaman Tanrı'nın bütün bereketine sahibiz. Dolayısıyla bu birinci bölümde, bu çok enteresan. Hem birinci bölümde hem ikinci bölümde bunlar geçiyor. Mesih'e ait olmam demek ne demek? Bir keresinde onun beni seçmiş olması demek. Benim onun çocuğum olduğu anlamına gelmesi demek. Benim onun tarafından bağışlandığım anlamına geliyor. Benim onun tarafından kurtarıldığım anlamına geliyor. Kendisini bana açıklıyor. Beni ölümden yaşama kavuşturuyor. Lütfuyla kurtarıyor. Göksel yerlerde oturtuyor. Tanrı'nın yapıtı yapıyor. Tanrı'nın vaatlerine ortak yapıyor. Daha ne isteyelim? Yani öyle bir açıklamada.
1: Evet,
0: Mesih'le beraber bütün göksel hazinelere sahibiz. Dolayısıyla Paulus'un aslında burada yapmak istediği biraz hem Efeslerin hem de bizim bakış açımıza meydan okumaktır.
1: Şimdi Efesler bölümü ilginçtir. Çünkü Paulus Efeslere geliyor. Yani Elçilerin İşleri kitabından da bunu takip edebiliyoruz. Biraz içeriği hakkında ikinci bölümde daha derin konuşacağız ama Elçilerin İşleri 18. bölümde görüyoruz ki aslında Paulus Efes'e geliyor. Sonra oradan ayrılıyor. Priskila ve Akvila adında orada hizmet eden kardeşleri orada bırakarak oradan ayrılıyor. Sonra üçüncü yolculuğuna dan dönerken tekrar daha doğrusu giderken Efes'e uğruyor tekrar ve Elçilerin İşleri 20. bölümde belki de Kutsal Kitabın en böyle duygusal anlarından biriyle karşılaşıyoruz. Çünkü Efes'e yakın bir şehirde Milat'ta konaklıyor Paulus ve Efes'teki bütün ihtiyarları çağırarak onlarla bir veda konuşması gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çok özel bir ilişki de Pavlus ve oradaki hizmet eden kardeşler arasında çok özel bir bağın, çok özel bir bağın olduğu da açıkça ortaya konmaktadır. Dolayısıyla Pavlus Efes'teki hizmetini başlatıyor, oradan ayrılıyor ve sonra tekrar oraya uğruyor diyelim. Ve ilk bölümü belki bununla bitirelim. İkinci bölümde biraz daha içerik üzerine konuşacağız. Bu mektubun neler anlattığı üzerinde de konuşacağız. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün İncil'in önemli mektuplarından bir tanesi Efesliler mektubu üzerinde konuşuyoruz. Hem coğrafi olarak özel bizim için, çünkü şu anda mevcut ülkemizin sınırları içerisinde bulunan özel bir bölgeye yazılmış bir mektuptu. Ve Paulus için de çok önemliydi. Hem de Roma'nın üç büyük şehrinden bir tanesi, çok özel bir yerdi diye ilk bölümde üzerinde biraz konuştuk. Şimdi ana hatlarına gireceğiz. Bu mektup gerçekten Paulus için de özeldi. Çünkü Paulus Roma'da ev hapsindeyken bu kaleme aldığı mektuplardan bir tanesidir bu mektup. Ve o yüzden hem içerisinde çeşitli duygusal anlar da söz konusudur, hem de aynı zamanda kiliseyi yüreklendiren ve bir şekilde Mesih'e olan o aralarındaki bağı güçlendirmeye yönelik bir mektupta çeşitli örnekler, önermeler vardır içerisinde. Ama belki de en önemli kısımlardan bir tanesi ikinci bölümdeki dua. Paulus'un mektupları içerisinde çok sık görmediğimiz, daha kısa, işte Tanrı'nın lütfu sizinle beraber olsun, Mesih'in lütfu sizinle beraber olsun gibi temennilerin olduğu mektuplar var Paulus'un, ama bir dua kaleme alışı da ilginç bir noktadır diyelim. Ana hatlarına geçelim. Bu mektubun ana hatları üzerinde konuşmaya başlayalım istersen.
1: Evet, mektubun 4 tane ana hatı var. Ana hatlara girmek istiyorum ama şu son dediğinin altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli, çünkü Paulus bu mektubu yazarken hapiste. Bunu bir düşünün. Hapisteyken moral haliniz nasıl olur bilmem. Normalde herhalde insan çok üzülür. Ama hapisteyken en sevinç dolu mektuplarını yazıyor Paulus.
0: Evet, ev hapsindedir, onu belirtelim. Hapis derken dinleyicilerimizin aklında böyle bir zindan içerisinde zincirlere vurulmuş değil ama.
1: Daha sonra ikinci hapsinde öyle olacak ama ilk hapsinde ev hapsi.
0: Bu mektubu yazarken öyle değildi ama şunu da belirtmek isteriz. Paulus bu mektubu yazdığında artık yaşı ilerlemiş, ev hapsindedir ama tabii yılların verdiği aslında büyük bir bedensel sıkıntılar onun hayatındadır. Uzun bir liste var biliyorsunuz. Paulus nasıl dayaklar yemiş, zincirlere vurulmuş, hapislerde yatmış, birçok yolculuklarda yol kazası geçirmiş vesaire. Ve bütün bunların o yükü bir anlamda onun bedenindedir ve öyle bir anda ev hapsindedir.
1: Ama buna rağmen sevinçlidir.
0: Büyük bir sevinç vardır.
1: Neden? Evet. Neden? Ve bu bizi mektubun temasına geri getiriyor. Çünkü İsa Mesih'e bakıyor. Koşullarına bakmıyor, üzüntülerine bakmıyor. Hayatta olan olumsuzluklara bakmıyor, Mesih'e bakıyor ve Mesih'e baktığı için kendisi de mutlu, kendisi de sevinçli. Birçok terslik tecrübe etmesine rağmen hala sevinç buluyor, çünkü Mesih'e odaklı bir hayat sürdürüyor.
0: Kesinlikle. Filipililer mektubunda biraz daha bunun detaylarına gireceğiz ama Efeslerin ana hatlarına dönelim isterseniz.
1: Ana hatlarına dönelim. Şimdi 4 tane kısım var. En azından ben mektubu böyle böldüm. Birinci kısım ilk 2 bölümden oluşuyor. Mesih'te sahip olduğumuz güç ve ayrıcalıklar. Zaten bundan biraz bahsettik aradan önce, o koleksiyoncunun hikayesiyle. İkinci kısım 3. bölümde odaklanıyor. O da Paulus'un kiliseye vermek istediği teşvik mesajını içeriyor. 3. kısım 4 ve 5. bölümlerden oluşuyor. Yeni bir tapınak olarak kilise ve üyelerinden beklenen hayat tarzı. Tapınak temasına da biraz gireceğiz. Bu da önemli bir tema. Bir tapınak olmak ne demek, kilise olmak ne demek, ondan da biraz bahsedeceğiz. Ve son kısım 6. bölümde gördüğümüz kısım ruhsal savaş konusu. Ve son senamlar. Bu ruhsal savaş nedir? Ondan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi ilk kısımdan zaten biraz bahsettik. O sanat koleksiyoncunun hikayesiyle. Mesih'te sahip olduğumuz miras, Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalık. Bizi göksel yerde oturtması, lütfuyla kurtarması, bize değer vermesi, bizi Tanrı'nın vaatlerine ortak yapması vesaire. Gerçekten bunların farkındaysak hayatımız şifa buluyor. Gerçekten sevinç buluyoruz tekrar hayatımızda. Benim bir arkadaşın hikayesini paylaşayım sizinle. Kambur Kral'ın hikayesini duydunuz mu hiç? Bir tane Kambur Kral varmış.
0: Bugün bol hikayeli gidiyoruz.
1: Evet ama hikayeler önemli. İsa Mesih de hikayelerle öğretti sonuçta. Aynen öyle. Şimdi Kambur Kral kendisinin bir heykelinin yapılmasını istemiş. Tabii kambur olduğu için heykeltıraş ne yapmış? Kambur yerine uzun boylu, sağlıklı bir heykel yapmış. Tabii insanlar dalga geçmiş. Hiç olur mu böyle? Kral Kambur heykeli düzgün. Neyse, ama Kambur Kral o kadar hayran kalmış ki heykele, her sabah uyanır uyanmaz gidiyordu, bahçesine heykele bakıyordu. Ondan sonra heykelin biraz daha fazlasını görmek istediği için biraz daha fazla boynunu uzatmaya çalışıyordu yukarıya doğru. Biraz daha heykeli göreyim diye. Her sabah bunu tekrarladı. Uyanır uyanmaz gitti heykele. Biraz daha göreyim diye uzattı. Biraz daha göreyim diye uzattı. Ta ki bir gün kamburu gitti. Ne oldu orada? Yani bir nevi o bu istekten dolayı kendisi de hastalığından şifa bulmuş oldu. Şimdi aslında bu heykeli biz Mesih'e benzetebiliriz. Her sabah biz Mesih'e biraz daha fazla bakarsak o zaman bizim hastalığımız da düzeliyor. Dolayısıyla bir nevi Pavlus'un bu ilk bölümlerde yapmaya çalıştığı şey bu. Bizi Mesih'e odaklamak, onda sahip olduğumuz hazineyi ve ayrıcalıkları anlamak.
2: Ve duayla bunu pekiştiriyor.
1: Ve duayla bunu pekiştiriyor değil mi? Ve aslında ikinci kısma geldiğimizde bu duaları görüyoruz. Çünkü bu ikinci kısmın sebebi Pavlus'un kiliseye teşviği. Özellikle ikinci bölümün son ayetleri ve üçüncü bölüm daha çok bunlarla ilgili bize konuşuyor. O zaman Pavlus neden mutlu? Çünkü Tanrı ona bir sır açıkladı. O da nedir? Öteki uluslar da mirasa ortak olacaktır. Sadece Yahudiler değil ve bu haberi yayılma ayrıcalığı bana verdi. Dolayısıyla bu haberi duyuralım, kutsal ruhla dolalım, Mesih'i sevgisinde köklenelim, Tanrı'nın gücünü hayatımızda küçümsemeyelim diye ifadelere de bulunuyor. Yani bunu günümüz sözleriyle özetleyecek olursak, bazen yaşadığımız sıkıntı ne imanlar olarak? Mesih'e problemlerimizi anlatıyoruz değil mi? Yani Mesih'im işte şöyle problemim var, şöyle sıkıntı var ama asıl yapmamız gereken şey ne? Sıkıntılarımıza ve problemlerimize Mesih'i anlatmak. Yani ey sen sıkıntı, ey sen problem, sen kimsin? Benim yanımda Mesih var. İşte Pavlus'un sahip olduğu aslında bakış açısı bu. Ve bu ikinci kısımda özellikle bu ikinci bakış açısını görmekteyiz. Bu kadar tersliklere rağmen Pavlus'un sevinci, moralinin bozulmaması, bunun yerine kutsal ruhla dolun, kutsal ruhla köklenin, Tanrı'nın gücünü hayatınızda küçümsemeyin, Tanrı'nın mesajını yayın gibi teşviklerde bulunduğunu görüyoruz. Ve bu da bizi üçüncü kısma getiriyor. Özellikle dördüncü ve beşinci bölümler. Bu kısım kilisenin tapınak olarak rolünden ve üyelerinden beklenen hayat tarzından bahsediyor. Şimdi tapınak nedir? Biraz bunun özetine gelelim. Eski dönemde tapınak Tanrı ile insanlar arası köprü işlevi gören bir binaydı, değil mi? Yani eski ahite baktığımızda kurbanlar nerede sunuluyordu? Tapınak, değil mi?
2: Ve amacı hepsinin ortak amacı Tanrı ile buluşmaktı.
1: Evet, tapınak bir nevi bir köprü vazifesi görüyordu. Hatta eski ahitte en kutsal yer dediğimiz bölüm, tapınaktaki bu en kutsal yer dediğimiz bölüm, Tanrı'nın tahtını sembolize ediyordu. Yani sanki cennete açılan bir kapı gibi düşünebiliriz. Yani eski insanların bakış açısından. Ne kadar ilginçtir ki Efes'te de bir tapınak var. Kimin tapınağı? Artemis'in tapınağı. Evet. Bir de üstelik dünyanın en büyük tapınağı yani o dönemde. Dolayısıyla hani belki imanlar bu tapınağa bakıyorlar, ihtişamını görüyorlar, ne kadar yüce olduğunu görüyorlar ama Pavlus burada bir şey diyor. Bundan daha yüce bir tapınak var. Bu o tapınak eski antlaşmadaki tapınak değil. Bu tapınak Mesih'in baş olduğu ve kendisinin kurmak istediği yeni bir beden. Bu beden üyelerden oluşuyor yani Mesih'i kabul eden insanlar. Her birimiz bu göksel tapınağın birer parçasıyız, birer kiremidiyiz, birer tuğlasıyız, birer sütunuyuz. Tanrı bir tapınak kurmak istiyor ama fiziki bir tapınak değil, insanlardan oluşan bir tapınak. Ve bu insanlardan oluşan tapınak, İsa Mesih'in baş olduğu tapınak işte bu kilisedir. Ve kilise kelimesi özellikle o dönemde biz bugün bina olarak kullanıyoruz genellikle Türkçe dilinde. Ama eklesiya kelimesi halk demek, cemaat demek. Yani diri bir tapınak aslında oluşturmak istiyor Tanrı halkı aracılığıyla. Ve bu tapınağında ayrıcalık yok. Yani sadece Yahudilerden oluşan bir tapınak değil. Yok, bütün uluslardan, bütün ırklardan, bütün dillerden, Mesih'i kabul etmiş olan herkesin dahil olduğu yeni bir binadır bu. Ve bu binanın tanıklığı çok önemli.
2: Ve bu aslında Efesliler mektubunda önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü Efesliler 4. bölüm 4. ayete geldiğinde Pavlus bir anlamda bunun üstüne bastıra bastıra değiniyor ki kilit ayetlerinden biridir Efesliler mektubunun bana göre. Şöyle diyor, çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin tanrısı ve babası birdir. Bu tam bir birlik çağrısı vardır burada.
1: Ve bu birlik neden önemli? Çünkü dedik ya insanlar Tanrı'ya ulaşmak için bir tapınak ihtiyaç duyuyorlar. Mesih'in baş olduğu bu tapınak kilise ise o zaman bizim örnek bir yaşantı sürdürmemiz lazım. Bu
2: Mesih'in
1: örnek,
2: bedenini oluşturabilmemiz.
1: Mesih bedeni olarak yani birbirimizi sevmek, beraber bir birlik olmak. Şimdi birlikten bahsederken yanlış anlaşılmasın. Çünkü kutsal kitap birlikten bahsederken çeşitliliğe de karşı değil. Yani orada olay tek tiplik olmak değil.
2: Yo, bu ayetin bahsettiği gibi ama iman bir,
1: Mesih'te,
2: ruh bir.
1: Mesih'te bir olmak. Şimdi evet. O birlik içerisinde farklı roller olabilir. Tabii. Yani çünkü diyor ki kimisi elçi, kimisi peygamber, kimisi müjdeci, kimisi önder.
2: Yani, bedenimiz de öyledir. Yani gözümüzün yaptığını kulağımız yapamaz, kulağımızın yaptığını elimiz yapamaz gibi. Dolayısıyla.
1: Ama burada önemli olan şey bir ahenk içerisinde. Yani en etkin müjdecilik aslında biz bazen düşünüyoruz ki en etkin müjdecilik belki sokaklara çıkmak, İsa Mesih'i duyurmak, insanlara anlatmak. Ama kutsal kitaba göre en etkin müjdecilik beraberce kardeş olarak yaşayabilmek.
2: Evet, çünkü İsa öyle söyledi.
1: Aynen.
2: Dedi ki benim öğrencilerim olduğunuzu nasıl anlayacaklar? Birbirinize duyduğunuz sevgiyle benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaklar.
1: Dolayısıyla biz kilise içerisinde bir düzen içerisinde yaşıyorsak, kardeşlerimizi sevebiliyorsak, kardeşlerimizi ötekileştirmiyorsak, yani bu benden farklı düşünüyor, bu ayeti benden farklı yorumluyor, o tükaka, o kötü imanlıdır diye yaklaşım yapmıyorsak, o zaman Mesih'in ruhu bu bedende çalışacak. Ve o zaman insanlar gerçekten o bedende Mesih'i görebilecekler ve o zaman kurtulacaklar. Dolayısıyla bir kilise olarak rolümüz de çok önemli. Bizim de kişisel sorumluluğumuzu unutmamamız gerek. Şimdi eğer ki bize verilen sorumluluk olarak örnek imanlar olmamız gerekiyorsa, o zaman bu ne demek oluyor? Bu da bizi 4. bölümün son ayetlerine, 5. bölümün ilk ayetlerine getiriyor. Yeni bir benlik olarak yaşamamız lazım. Ve ilginç sıfatlar kullanıyor Pavlus.
2: Yeni yaratılıştan bahsediyor.
1: Evet, ilginç sıfatlar kullanıyor. Diyor ki şu şu şu özelliklerden sıyrılın veya soyunun. Bunları giyinin. Yani bir nevi ceket değiştiriyoruz. Biz Mesih'e geldiğimizde artık eski hayatımızı çöpe atmalıyız. Yeni hayatımızın ceketini giymeliyiz. O zaman kilisedeki imanlara önerisi ne? Şimdi eski hayatın ceketi neyi içeriyordu? Yalan, öfke, hırsızlık, dedikodu, kin, öç, açık saçık konuşmalar, zevklere düşkünlük, sarhoşluk vesaire. Ama yeni Mesih'in giysisi ne içeriyor? İşte gerçek, esenlik, cömertlik, teşvik, bağışlamak, şükretmek, öz denetim. O zaman bunları giyinmemiz
2: lazım. Kutsallık, evet.
1: Kutsallık, eğer ki biz dünyaya örnek olursak. Ve örnek olmak sadece kilisede bitmiyor. Kilise hayatında bitmiyor. Aynı zamanda karı koca ilişkilerinde de gösterilmesi lazım. Dolayısıyla
2: yani, toplumun en küçük yapı taşı olan aileden de aslında bahsediyor ve bunu da Mesih'le olan ilişkimize de bağdaştırıyor aslında.
1: Evet.
2: Pavlus'un.
1: Dolayısıyla aslında diyor ki karı koca ilişkisi Mesih'i tanıtmak için harika bir örnektir. Çünkü burada imgelerden bahsediyor, örnekler kullanıyor ama bir nevi ilişki de koca İsa'yı, kadın ise kiliseyi temsil ediyor. Dolayısıyla koca karısını seviyorsa kadın ise kocasına boyun eğiyorsa bir ahenk görmekteyiz o ilişki içerisinde ve o zaman sağlıklı bir şekilde de hem bu evlilik hayatı sürdürülebilir ama aynı zamanda insanlar kilise içerisinde bu düzenin nasıl yaşandığını da görebilir ve aynı şey aslında çocuklar ve ebeveynler, köleler ve efendiler arasındaki ilişkiler içinde geçerlidir.
2: Yani burada şunu da belirtmek gerekiyor. Bunlar tabii simgesel olarak bizim karşımızdadır Tanrı ile olan ilişkimizi ortaya koyabilmek için. Ve bu sadece Pavlus'un yaptığı bir benzetme değil. Eski antlaşma içerisinde de bu benzetmeleri çeşitli defalarda görebiliyoruz. Özellikle Ezgiler Ezgisi bölümü bir anlamda işte iki sevgilinin bağlamında Tanrı ile olan ilişkimizi de ortaya koyan bölümlerden biridir. Dolayısıyla Paulus benzer benzetmelerle, yani daha önce peygamberlerin kullandığı benzetmelerle yine de kiliseye konuşmaktadır. Biraz daha çağdaş versiyonuyla diyelim. Hı-hı. Hem de kişisel hayatlarında Mesih'i yansıtmanın yollarını da göstererek bunu yapmaktadır. Dolayısıyla bütün bu ilişkiler içerisinde birbirimize olan davranışlarımızla beraber aslında bütün bu ilişkilerin Tanrı ile olan ilişkimizde de bir bağlantısı olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Yani şöyle, Yuhanna'nın ilginç bir ayeti var 1. Yuhanna'da. Yani biz gördüğümüz kardeşi sevemiyorsak görmediğimiz Tanrı'yı nasıl sevebilelim? Dolayısıyla ister karı koca ilişkilerinde olsun, ister çocuk ebeveyn ilişkisinde olsun, ister patron çalışan ilişkisinde olsun, bu sevgi olayı çok önemli. Çünkü ancak biz birbirimize boyun eğerek ve birbirimize sevgi gösterebilirsek aslında dünya İsa Mesih'i tanımış olacak.
2: Ve bu önemlidir çünkü zaten bununla beraber bizim aile yapımızın içerisinde, iş hayatımızın içerisinde, çocuklarımızla olan ilişkimiz içerisinde Mesih'in yansıtmamız da büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir anlamda Pavlus'un yaptığı şey de o değil mi? Gösteriş olsun diye dışarıda insanlar gösterişli tapınaklarda, gösterişli şekillerde tapınıyorlar ve bununla bir şey elde edebileceğini düşünüyorlar. Ama aslında Tanrı'nın baktığı şey, ilk bölümde de üzerinde konuştuğumuz gibi, bizim yüreklerimiz. Ve yüreklerimizin en net olarak ortaya çıktığı yerler, hani evimizin içerisidir. Bizi eşimizden daha iyi tanıyan kimse yoktur. Yahut da çocuklarımızla olan ilişkimizdir. Çünkü dışarıda bir maskeyle gezebiliriz ama evin içerisinde daha doğal halimizde. İşte bütün bu ilişkiler içerisinde Mesih'i yansıtabilmek de büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla Mesih'in bahsettiği o hem ilk bölümde de bahsettiğimiz hem dikey sevgi ilişkisi, yani Tanrı ile olan sevgi ilişkisinin yatay bir uzantısı olarak çevremizdeki bütün ilişkilerimiz içerisinde de yansımasını da ortaya koyuyor bu mektupta Paulus.
1: Evet. Şimdi bu bahislerden sonra son bölüme geliyoruz ve son bölümde Paulus ruhsal savaştan bahsediyor.
2: Oraya gelmeden önce bir kez daha dinleyicilerimize belki şunu hatırlatmalıyız. Paulus bu mektubu yazdığında hapistedir. Artık yaşı ilerlemiştir. Birçok badireler atlatmış bir haldedir. Hani bir kelime vardır bizde, yaşamın bütün yükü omuzlarındadır. Kurduğu kiliseler için kaygı taşımaktadır. Yapmak istediği şeyler vardır. Bunları yapma konusunda kaygısı vardır. Ev hapsindedir, hareket edememektedir. Fakat bütün bu zorlukların ve bedensel sorunların arasında bu sevinci ortaya koyan, yine de sevgiden bahseden bir Paulus görüyoruz. Bu da onun Mesih'le olan ilişkisine, her durum ve koşulda Mesih'e bakışını ortaya koyan bir noktadır diyelim ve öylece son bölüme gelelim istersen.
1: Evet, şimdi son bölümde, 6. bölümde bu mektubun, Paulus bir Roma askerinin giydiği öğeleri örnek göstererek bir ruhsal savaştan bahseder. O zaman işte bu öğeler nedir? Kılıç, kemer, miğfer, zırh, ayaklık, kalkan, ama bunlar birer imgedir aslında.
2: Yani ben şöyle düşünüyorum bazen bu mektubu okurken, 6. bölümü okurken, Paulus ev hapsindedir ama tabii her zaman başında bir görevli var, bir asker var. Sık sık o askerler, o askerleri görüyordu. Ben şöyle hayal ediyorum, bilmiyorum tabii gerçekliği konusunda ama Paulus mektubu yazarken birden nöbet değişimi oluyor. Askerler yer değiştiriyorlar ve birden bakıyor ve onun nasıl anlatırım bu düşünceyi, nasıl işte Efes'teki kardeşleri buna teşvik ederim diye düşünürken birden oradaki askerlerin giyim kuşamı üzerinden bir örnek veriyor ve hani biraz onun ruh hali içerisinde, hapisin içerisindeki o bereketi nasıl ortaya çıkarttığını da görebiliyoruz aslında.
1: Evet, şimdi bu öğeler aslında her biri bir şeyi sembolize ediyor. Bir imgedir aslında bir şey anlatmak için. O zaman 14. ayetten itibaren şöyle diyor. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını, o zaman gerçek var burada, doğruluk var burada. Ayaklarınıza esenlik müjdesini giymiş.
2: Evet, esenlik var.
1: Esenlik müjdesini yaymak var burada. Bunlara hepsine ek olarak iman kalkanı, o zaman kalkan imanı temsil ediyor. Kurtuluş miğferini, miğfer kurtuluş bilgisini temsil ediyor. Ve ruhun kılıcını, kılıç neyi temsil ediyor? Tanrı sözünü alın diyor, yani kelamı. Dolayısıyla bunlar imanların bir alışkanlık haline getirmesi, bir düzen haline getirmesi gereken konuları kapsıyor. Biz bunları düzenli olarak yaparsak o zaman düşmanın her türlü saldırısına karşı da biz hazırlıklı oluruz. Şunun altına çizeyim, burada ruhsal savaştan bahsediyoruz. Yani adı üstünde ruhsal. Yani hiçbir Hristiyanın savaşı ne bir millete ne bir insana karşı değildir. Tabii ki bazen tarih içerisinde alet olarak din alet olarak kullanılabilmiştir. Bazı şeyleri meşrulaştırmak için
2: günümüzde ama günümüzde de kullanılmaktadır.
1: Günümüzde de kullanılıyor ama İncil'in mesajı çok net. Bir Hristiyanın savaşı hiçbir şekilde başka insana karşı değildir. Başka bir devlete karşı değildir. Bir ülkeye karşı değildir. Tümüyle karanlığın gücüne, yani şeytan ve iblislerine karşı bir savaştır ve bunun için bizim de hazırlıklı olmamız gerekli.
2: Zaten İsa'nın yaşamını bilen, yaşamını okuyan herkes bunu çok net bir şekilde görür ki İsa aslında kendisini kral olarak ilan etmesinler, onların düşündüğü gibi Roma'ya başkaldıran bir kral olarak ilan etmesinler diye onlardan kaçan, uzaklaşan bir şekilde çarmıhı hayatına almak için, çarmıhtaki acıları çekmek için mücadele eden bir Mesih görüyoruz.
1: Zaten Pavlus'un kendisi 13. ayette açıkça söylüyor, savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordulara da karşıdır. Yani tamamen bir ruhsal savaştan bahsediyor.
2: Ve zaten bütün bu hani oradaki Roma askerinin giyim kuşamı ile ilgili bu benzetmeleri yaptıktan sonra demiyor ki gidin savaşın. Ondan sonra ne diyor? Her türlü dua ve yalvarışta her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Dolayısıyla
1: evet. Bizim savaşımız dua.
2: Duadır, duadır. Elimizdeki en büyük silah da Tanrı'nın sözüdür. Biz o Tanrı sözüyle şeytana karşı, onun güçlerine karşı savaşabiliriz. Benliğe karşı savaşabiliriz. Dünyaya, yani dünyanın bize sunduğu Tanrı'ya ters düşen şeylere karşı savaşabiliriz. Ve bizi Mesih'ten kapmaya çalışan, işte aslana benzeyen o şeytanın bütün ateşli oklarını da o iman kalkanıyla onlardan korunabiliriz gibi örneklendiriyor aslında. Biraz görselleştiriyor Pavlus bunları anlayabilmemiz için.
1: Ya ve bunu anlamak çok önemli. Çünkü yani bir insan bize karşı hata veya kötülük yapıyorsa, evet biz o insanla yüzleşebiliriz ama hiçbir zaman düşman o insan olmamalı. Yani düşman o insanı bir nevi bu davranışa sürükleyen şeyler. Dolayısıyla bunu da ayırt edebilmemiz lazım.
2: Bu çok önemli ve belki de bu Pavlus'un dünyaya bakış açısını ortaya koyan bir ayet var ki belki onunla bitirebiliriz. Efeslerde 6. bölüm 19. ayette, yani birkaç kez vurguladığımız gibi ev hapsinde olan Pavlus, hapiste olan Pavlus dua istiyor. Yani 2. bölümde Efesler için dua ederken 6. bölümde kendisi için dua edilmesini istiyor ve kendisi için istediği dua bedensel sorunlarımdan kurtulayım, hapisten kurtulayım, işte rahat ferah içerisinde bir yaşam süreyim gibi temel olarak bizlerin dualarına konu olan maddeler değil. Tam tersine şöyle diyor ayette, diyor ki ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin. Öyle ki Mesih'in sırrını cesaretle bildireyim. Yani bu Pavlus'un dünyaya bakış açısını ortaya koyan çok özel bir ayettir. Ve kilise için büyük bir örnek teşkil etmektedir.
1: Evet, yani bütün mektubu bir cümleyle özetleyeceksek şöyle bir gerçek var. Yani bu hayatta moralimizin bozulması veya çeşitli baskılar tecrübe etmemiz yani oldukça normal. Ama bunlar olduğunda Pavlus'un yaptığı gibi ve Efes Kilisesi'ne teşvik ettiği gibi yapmamız gereken şey ne? İsa Mesih'e bakıp İsa Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıkları kendimize tekrardan hatırlatmak. Bunu yaptığımızda o zaman gerçekten zaferli bir şekilde bu iman hayatımızı sürdürebileceğiz.
2: Evet, bizler çirkin ördek değiliz.
1: Aynen öyle.
2: Yani ona o şekilde bakmamız gerekiyor. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Mesih aracılığıyla Tanrı'nın büyük lütfuna sahibiz. Yani bir anlamda kralların kralı olan Tanrımız. O halde bizler de onun prens ve prensesleri olarak bu dünyada yaşamımızı sürdürmeliyiz. Onun beklenti ve isteklerini karşılayabilmek için. Hepimizin duası olsun. Bugün Pavlus'un 6. bölüm 19. ayette söylediği gibi her birimize gerekli söz verilebilsin Tanrı'nın ruhu tarafından. Öyle ki Mesih'in sırrını cesaretle bildirelim. Daha çokları Mesih'e kazanılabilsin diyelim. Bu programın da sonuna geldiğimizi üzülerek belirtelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
2: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.
1: Amin. Gerçek müziğin adresi Tanrı sevgidir.
2: Dedikodu,
3: yalan,
4: İlişkiler,
5: para,
3: sevgi,
4: acı sorunu,
2: kaygı,
5: stres,
3: endişe
5: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
2: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
6: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
7: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
8: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
2: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Radyo Maranta'da Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konumuz var. Daniel, bu hafta bize güzel bir konuk daha misafir ettin. Kim efendim?
4: Bugün Sevgi Kilisesi Önderi Sefa Görmez Öz bizimle beraber, bizim davetimizi kabul etti, kırmadı. Çok değerli Sefa abimiz, hoş geldin diyoruz sana.
9: Hoş bulduk sevgili Daniel, sevgili Sedat.
2: Evet, nasılsın Sefa abi? Bu arada Sevda ablam nasıl, iyiler mi?
9: Çok şükür, hamdolsun. Sevda ablan da iyi, bizim oğlan da iyi, o da çok iyi.
2: Tamam, çok selamlarımız ile tekrar biz gerçekten çok mutluyuz. Daniel'e teşekkür ederim Sefa abi burayı misafir ettiği için.
4: Evet, onu çağırdık ama bugünkü konumuz o zaman nedir Sedat'cığım?
2: Bu sefer topu bana alttan alıştım. Bu haftaki konumuzu söylemeden önce istersen hemen bir e-mail adresi söyleyelim Daniel. Soru ve görüşlerimizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize hangi adresi Daniel, bakalım hatırlıyor musun?
4: Tabii ki. hayat@radyomaranata.com adresinden sevgili dinleyiciler bize ulaşabilirler.
2: Evet Sefa abi, gördüğün gibi Daniel de artık enerjik, bomba gibi, dinamik gibi. Bugün çok güzel bir program bizi bekliyor ama konumuz birazcık ağır, zor bir konu. Konumuz bağışlama. O zaman ben bir hikayeyle başlamak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten zor bir konu hakkında konuşacağız. Hepimizin hayatında bağışlayamadığı, zorlandığı kişiler var. Ama Kutsal Kitap'taki bir ayetle aslında konuya girmek istiyorum. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Sefa abi, sana da anlatayım bu konuyu. Misafirim oldun. Muhakkak senin de böyle hikayelerin vardır. Kilisenden vardır, hayatından vardır. Sen de yaşça bizden çok fazla tecrübeli bir abimizsin, babamızsın. Geçenlerde İzmir'de genç bir arkadaşımla birlikteydim. İşte uzun süredir onu görmüyordum. O randevumuzu pek iyi tanımadığım yani biriyle geldi. Aslında duymuştum onun ismini. Çok güzel sohbeti olan sakin bir çocuk. Orada gerçi biraz sohbet ettik onunla. Arkadaşım bana dedi ki, yani Sedat abi, bana yıllardır bu arkadaşımla konuşmuyordum. Yani bir gün kilisemde pastörüm bağışlama hakkında bir vaaz verdi ve beni çok etkiledi. Ve o vaazdaki adımları izledim ve uyguladım ve şimdi bu konuda kurtuldum. Özgür oldum Sedat abi dedi. Rab benim hayatımda çalışmaya başladı o vaazdan sonra ve ben de bu konuda kendimi geliştirdim dedi. Arkadaşım ile yıllar sonra yeniden arkadaş olduk. İşte onun bana yaptığı bir olay beni çok etkilemişti. Benden defalarca özür dilemesine rağmen onu uzun yıllarca bağışlayamamıştım. Ama bu adımları, yöntemli izlemek beni kendime getirdi Sedat abi dedi. Bağışlamamak yani insana gerçekten yüreğinde çok büyük bir şeyler açtığı belli. Onunla ben bunu konuşurken gördüm. Şimdi özgürüm dedi. Arkadaşımı kazandım ve ilişkimiz daha da iyi oldu. Ben böyle bir hikayeyle girmek istiyorum. Konumuz bağışlama. Daniel ve Sefa abi, neler söylemek istersiniz? Paslaşalım, konuşalım. Sevgi dinleyicilerimiz de bu konuda da birazcık olsun duysunlar bizi. Böyle hikayeleriniz var mı sizin de?
4: Evet Sedat, çok geniş bir konu bu gerçekten de ve önemli bir konu, çünkü bağışlamadığımız zaman biz yüreğimizde birçok sorunlarla karşı karşıya kalırız. Hatta hastalıklar bizim bedenimizde de ortaya çıkabilir. Ama ilginç, şöyle bir şey de sorabiliriz. Acaba sana karşı yapılan büyük bir günahı, ne kadar büyük bir günahı bağışlayabilirsin? Yani bize kazık atabilir birisi, dolandırabilir, malımızı elimizden alabilir. Hatta bize, eşimize, dostumuza, yakınımıza zarar verebilir. Yani böyle bir kişiyi bağışlayabilir miyiz? Aslında gerçekten zor, hiç de kolay değil diye düşünüyorum. O zaman şunu sorabiliriz belki, insan neden bağışlamak istemez ya da bağışlamak bir insan için neden zordur diye düşünebiliriz. Yani karşıdaki kişi bizi incitmiştir, yaralamıştır. Bir daha onunla yaşamak istemeyiz, onunla beraber olmak istemeyiz. Ya da eğer o kişiyi bağışlarsak aynı sorunu tekrar yapacak, tekrar aynı sorunu işleyecek, tekrar aynı hatayı yapacak diye düşünürüz. Aynı zamanda kötü olan da, yani şeytan da bizim diğer insanlarla, kardeşlerimizle, dostlarımızla barışmamızı istemez. Ya da gurur vardır, bağışlamak istemeyiz. Çünkü o bana gelsin, o benden özür dilesin. Çünkü o bana karşı şunu şunu yaptı, şu hataları yaptı diye düşünürüz. Ama halbuki bizim de bir hatamız muhakkak vardır. Yani bağışlamamanın sebeplerinden.
2: Sefa abi, hiç böyle bir şeyler söyleyeceğim sana. Mesela çevrende de, kilisede, toplumda, yakın arkadaşlarında, bak nasıl canımı acıttı, nasıl da eşime ve çocuklarıma ve sevdiklerime neler yaptı. Biri bunu biri ödemesi gerekiyor. Yani böyle şeyler duydun mu? Var mı böyle hikayelerin senin de? Nasıl bir duygu bu, bağışlamamak?
9: Yani Sedat'cığım, özellikle bağışlamama konusu gerçekten derin bir konu, zor bir konu. Çünkü biliyorsunuz günlük hayat içerisinde birçok insanlar, birçok kişilerden veyahut da birçok yerlerden zarar görüyorlar. Duyguları inciniyor.
4: Evet.
9: Ve acı çekiyorlar. Ve belki kandırılıyorlar, belki yanlış davranıyorlar, belki bir iftiraya neden oluyorlar, belki bir... bir borç meselesi, bir para meselesi, her şey olabilir, her şey olabiliyor günümüzde ve bu insanların atlatabileceği kolay bir şey değil. Hani evet, az önce de sohbet ederken de konuşuyorduk, yani bir yara kolay iyileşmiyor.

0: ya Tanrı bağışla diyor ama ya nasıl bağışlayacağım yani, onu yapmaya yani onun yaptığı iyi bir şey değil yani. Para da az para değil. Ben onu zor zamanında onu sevdiğim için, ona güvendiğim için verdim. Ama beni durmadan erteliyor. Durmadan beni atlatıyor. Durmadan bana hep vereceğim diyor. Yalan söylüyor. Hı-hı. Yani bu durumun içinden nasıl çıkacağım yani? En sonunda bana dedi ki ben o parayı istemiyorum. Onu da affetmiyorum. Affedemiyorum. Diyen kardeşlerim de oldu. Arkadaşlarım da oldu. Yani kolay bir şey değil tabii ki. Hı-hı. Ama bunda da tabii ki yine de Tanrı'nın önüne gelip bunu itiraf etmemiz lazım.
1: Evet, yani o zaman bağışlamamak hayatımızda bazı sorunlara da neden olabilir diye düşünebiliriz herhalde, değil mi? Yani bağışlamadığımız zaman ruhsal hayatımız, yani ruhsal dengemiz daha doğrusu bozulur. Bağışlamadığımız zaman, bilmiyorum, öyle tanıdıklarımız da çok var. Düşmanı var tabii ki, bağışlamıyor ama o yüreğinde sürekli onu düşündüğü için, yüreğinde yer ettiği için bu sefer bedeninde hastalıklar oluşmaya başlıyor. Sağlık problemleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bağışlamamanın hayatımıza getirdiği büyük zorluklar ve problemler var. Nefret ve öç alma duygusu bizim yüreğimizde daha çok kabarıyor. Yani nerede onu görsem de, sıkıştırsam da, işte dediğin gibi o parayı belki alsam, dövsem onu ve o parayı alsam gibi yani, düşünceler oluşuyor. Ve bu tür düşünceler devam ederek çok daha derinlere gidebilir.
2: Ben tanımına baktım bağışlamanın. Birine karşı içimizde var olan dargınlıktan ve o kişi üzerindeki haklarımızdan bize ne yapmış olursa olsun vazgeçmektir. Yani bunu arama motorlarında baktığımda böyle çıkıyor. Aslında kültürümüzde de bu çok yani küçük ya da büyük bir şeyle karşılaştığımız zaman uzun süre kinleniyoruz, öfkeleniyoruz, konuşmuyoruz, küsüyoruz. Aa, niye trip yapıyorsun? Sana gönül koydum diyoruz. Bağışlayamıyoruz. Öyle çok bu kültürümüzün bir parçası oluyor. Bizim içimizdeki öfkeye de bağlı, kültürümüzün de bir parçası. Öfke zaten kültürümüzün bir parçası. Öfkeden kaynaklı diye düşünüyorum. Bağışlamamızın bir tanımı da ben ona bağlı olarak diye düşünüyorum. Size sormak istedim. Öfkeyle bağlantı olduğunu düşünüyor musunuz bağışlamamanın? Yani içimizde böyle biriktirdiğimiz yaralar böyle zamanla besleniyor. Olmadık yere büyüyor, öfkeleniyoruz ve o tamamen kişiyle olan ilişkimize yansıyor ve tamamen hiç zor bir sürece giriyoruz ve hiç bağışlayamıyoruz.
0: Bence kesinlikle bağlantısı var Sedat'cığım. Özellikle gerçek anlamda bağışladığın zaman zaten o öfkenin ateşi sönmüştür. Gerçek anlamda ama. Hı hı. Bağışlayabildiğimiz zaman o öfke tamamen yok olmuştur. Gerçek bir bağışlamada. Ama olmamışsa, hani bazen diyoruz ya, bazen ağızdan söyleyebiliyoruz. Bağışladım ya diyebiliyoruz. Ama aslında tam bağışlamamışızdır. Ya, çünkü neden? O düşünce devamlı aklımıza geliyorsa, onun yaptığı o olay, bize karşı yaptığı o haksız olay devamlı aklımıza geliyorsa, biz bunu bağışlamamışızdır demektir. Hmm. Evet. Ama aklımıza ve yüreğimize hiçbir zaman düşmüyorsa, artık o konu bizi rahatsız etmiyorsa, demek ki biz bu olaydan özgür olmuşuzdur. Yani gerçek anlamda bağışlamışızdır. Evet. Dilimde şey oldu. Yani bağışlamışızdır.
2: Evet.
0: Bu çok önemli bir unsur. Ne oldu? O zaman öfke gitti, kızgınlık gitti. Artık onu gördüğüm zaman kızmıyorum. O kişiyi gördüğüm zaman öfkelenmiyorum. Aksine ona daha da çok sarılmak istiyorum. Gerçek bağışlama ve gerçek affetme budur. İçimizdeki ateşi ancak, ama bunu da Gustavo'nun gücüyle, yine de söylüyorum, Tanrı ile yapabiliriz. Rabbin adıyla yapabiliriz. Değil mi?
2: Evet. Amin. Amin. Geçenlerde bir kitap var. Charles Stanley diye bir hem kilise vaizi, hem pastör, hem de kendisi bir yazar. Onun öfkeyle ilgili bir tanımı vardı. Diyor ki bir tür ben yazmışım bunu, direkt okuyacağım. Bir tür memnuniyetsizlik, kin veya kızgınlık şeklinde kendimiz ya da bizim için önemli insanlarla ilgili yaşanan ya da yaşanma ihtimali aklımıza gelen bir olayın sonucunda bir tehdit, hakaret, hüsran ya bir adaletsizlik karşısında hissettiğimiz yoğun duygudur. Öfkeyi böyle tanımlamış. Tabii daha kısa tanımda yapabiliriz. Yani öfke ne yazık ki

0: bağışlanmamayı yanında getiriyor. Yani öfke konusunda gerçekten çözüm bulmak hiç kolay değil. Yaşadığımız durumlar da var. Mesela işte aileden biri öldürülüyor yakın biri tarafından, ya da bir aldatma oluyor, ya da dolandırılıyorsunuz, ya da daha ağır şeyler, bir iftira yürüyorsunuz. Bazı şeyler, evet, öfkelenmek çok doğal bir tepki, ama bunun devamını getirdiğinde çok kötü şeylere neden olabiliyor. Öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz peki?
1: Evet, onu değinmeden bir şey daha ekleyeyim belki. Yani bağışlamanın ne olduğunu da belki iyice anlamak lazım. Yani bağışlıyorum ben kardeşimi ya da ya işte karşımdaki kişiyi dediğim zaman gidip ona sarılıyorum. Bana karşı yapılan her şeyi unutuyorum. Yani unutuyorum demeyeyim de yani göz ardı ediyorum değil. Şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani mesela İsa Mesih bize şöyle söylüyor. Düşmanlarınızı örneğin sevin diyor değil mi? Ama normalde ne okunuyor? Komşunu seveceksin, düşmandan nefret edeceksin dendiğini duydunuz diyor. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin diyor İsa Mesih. Yani bağışladığım zaman bu kişi benim düşmanım da olabilir. Gidip ona sarılmak değil ama onun için dua edebilmek, onun doğruyu görebilmesi için, gerçeği görebilmesi için, fark edebilmesi için dua etmek. Yani ben o kişi için yüreğimde bir acılık, bir nefret taşımıyorum. Taşıyorsam da bunu Rabbe bırakıyorum, Rabbe havale ediyorum. Ama ben o kişinin iyi olması için, doğruyu görebilmesi için, gerçeği gelebilmesi için yüreğimde dua ediyorum demek. Yani bağışlamak bir anlamda bu. Çünkü kişi bizden özür dilemediği zaman hani nasıl bağışlayabiliriz biz diye düşünüyoruz. Bağışlamak demek yüreğimizdeki o acıları Tanrı'ya havale etmek demek. Tanrı'nın ellerine bırakabilmek demek diye düşünüyorum.
0: Yani yine düşman dediğin zaman öfke ve duygular bir arada gidiyor. Kin oluyor, kızgınlık oluyor, tehdit oluyor, hakaret oluyor, hüsran oluyor. O zaman öfke ve bağışlamamazlık birlikte giden bir şey. O zaman bu konuda senin de bahsettiğin gibi, Rabbin sözünden de anlattığın gibi Daniel, kontrolü gitmek zorunda. Yoksa sonuçları gerçekten derin olabiliyor. İlk molayı vermeden önce, 2 dakika sonra bir molamız olacak. O zaman bağışlamamak, kasıtlı ve istekli olarak birine karşı duyulan kinden vazgeçmeyip karşındakine yaptığını ödetmek için yanlış bir düşünceye sahip çıkmaktır diyoruz. Doğru mu anlıyorum Daniel senin söylediğinden?
1: Evet, yani ondan öç almak, hakkımızı almak, karşılığını vermek anlamına geliyor ki bu bize de ileride zarar verebilir.
0: O zaman şimdi bir mola verelim. Ama bu ayetle kapatayım. İkinci bölümde bu ayet üzerinden yola çıkıp bu konu hakkında biraz konuşalım. Matta 6. bölüm 12. ayette şöyle bir bölüm var. Biraz bu konuda da konuşmak istiyorum sizlerle, eğer kabul ederseniz. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Amin. İkinci bölümde biraz bunun hakkında konuşalım sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Birazdan.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.
4: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Biliyorsunuz belki yeni katılanlar vardır. Hayatın İçinden programında bağışlama konusunu işliyoruz. Sevgili Sefa abimiz burada bizimle beraberler. Yine konuya girmeden önce tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. En son bağışlama konusunu işlerken bir ayet vermiştik hatırlarsanız. O ayetten devam edelim. Orada diyordu ki özellikle Matta 6. bölüm 14. ayette ama yukarıdaki ayetlere de bakabiliriz. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz demektedir. O zaman...
5: Evet, buna paralel olarak o zaman bazı eylem planları, adımları gerekiyor. Çünkü bağışlamak o kadar kolay bir şey değil. Ama bunun için bazı adımlar olursa, bu adımlar konusunda kendimizi geliştirirsek, olgunlaşırsak, Rabb'e bakarsak, İsa Mesih'in bize öğretmek istediği şeyi anlarsak, o zaman bu adımları gerçekleştirebileceğiz. O zaman Sefa abi, sence pratik anlamda bir kişinin kendini bu konularda bağışlama konusunda ve bağışlanma konusunda geliştirmesi için hangi adımları atması lazım, ne tavsiye edersin? Bunları konuşabilir miyiz?
6: Tabii ki sevinçle. Önce dinleyicilerimiz için birkaç adım söyleyeceğim. Anlatmak istiyorum. Ve bir ilk önce sevgili Sedat, önce kendimize bakmamız lazım. Tanrı beni bağışladı. Bunu hatırlamamız lazım. Tanrı bizi bağışladı. Bunu her zaman düşünmemiz lazım. Evet. Nasıl bağışladı? Onun sevgisiyle, onun iyiliğiyle, amin, onun merhametiyle kurtuldum. Tanrı bunu bize sağladı.
4: Ve biz günahkarken de bağışladı değil mi? Yani iyi insanlar değildik biz
6: bağışlarken. Evet. İyi insanlar değildik tabii. Tanrı günahkarları bağışlıyor. Onları affediyor. Gerçekten hak mı ettik? Hak ettiğimiz için mi? Hayır değil. Sadece ve sadece Tanrı'nın lütfundan dolayı biz bağışlandık yani. O zaman ilk adım olarak Tanrı'nın bizi bütün yaşamımızda yaptıklarımızdan ötürü bağışladığını hatırlamamız lazım. Her zaman hatırlamamız lazım.
5: Aslında çok önemli bir ayrıntı bu. Sevgisi dedin abi, iyiliği dedin, merhamet dedin. Bunu anlarsak zaten bu bambaşka bir teşvik oluyor bizim için. Bambaşka bir yüreğimize esenlik veren bir yol oluyor, bir harita oluyor. Rab bize bu gücü versin. Başka ne söyleyebiliriz Sefa abi eylem adımları olarak? Çünkü bir konu daha var mesela öfke konusunda. Bu konuda ne yapmamız lazım? Çünkü öfke bağışlamamayla birlikte ortak hareket ediyor ve insanların canını yakıyor, hasta ediyor, zarar veriyor, daha kötü yerlere gidiyor. Rab'den soğuyoruz.
6: Çok doğru söyledin kardeşim. Gerçekten aslında yani bununla baş edebiliriz. Bence baş edebiliriz. Ama öncelikle dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde Rabbin önüne gelip Rabb'e itiraf etmeliyiz. Rab, bu öfkeyi benden al. Bu saldırgan tutumumu, bu alınganlığımı evet, ve bu kini benden al. Benden uzaklaştır. Bunu devamlı Tanrı'ya sunmalıyım. Her zaman Rabbin önüne getirmeliyim. Ondan istemeliyim. Çünkü o beni bağışladı. O beni affetti. Birinci adımda dediğim gibi ne yaptı? Onu hatırlamam lazım. Değil mi? Tanrı'nın beni bağışladığını hatırlamam lazım. Hem de günahlı olduğum halde beni bağışladı. Bunu her zaman Tanrı'nın önüne getirip bunu istemeliyiz. Çünkü öbür türlü bu her zaman bizi esir edecek. Yani bundan kurtulmak hiç kolay değil. Zor. Kimse kolay diyemez yani. Evet, çünkü abi, o kadar kötü alışkanlıklar var ki Değil mi örneğinizde? Kesinlikle. Eğer bir uyuşturucu bağımlısısınız ya da ne bileyim bir alkoliksiniz ya da parayla ilgili bir şeyiniz varsa, sorunlarınız varsa.
5: Cinsel bağımlılıklar.
6: Cinsel bağlılıklar var tabii. Evet. Birçok şeyler var. O zaman Tanrı'nın önüne gelip bunların hepsini ona taşımalıyız.
5: Ya yani. Sen bunu deyince bu programımıza başlarken İzmir'deki o arkadaşımın yaşadığı şey geldi. O çocuk gerçekten çok kötü bir şey yapmıştı, ona yaşatmıştı ve yaptığı şeyden dolayı arkadaşıma ne kadar özür dilese de, ona ne kadar yaklaşsa da arkadaşım ona karşı çok öfkeliydi ve o yüzden bir türlü bağışlayamıyordu. Ve sanırım belki buna benzer bir vaaz dinledi, tam bilmiyorum ama yüreğinde onu bağışladığı için Tanrı'nın lütfuyla ve sevgisiyle doldu. Ve o da gitmiş arkadaşıma, senin söylediğin gibi sana karşı alıngan davrandım, saldırgan davrandım, öfkeli davrandım, beni affet demiş. Çünkü sen bana bunu yapmıştın. Ve Rab bir şekilde bu bağışlanma aracılığıyla aralarında çok güzel bir esenlik sağladı. Gerçekten bu saldırganlık, alınganlık ve kini itiraf etmeliyiz. O zaman başka bir şey daha var. Belki onun hakkında bir tutum. Çünkü bağışlamamanın yani biz Tanrı'ya karşı geliyoruz değil mi? Bağışlamadığımızda. O zaman Tanrı'ya karşı gelmek, neye karşı gelmek diyebiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Yani günah aslında dediğin gibi Tanrı çünkü bizim herkesi, düşmanlarımızı bile bağışlamamızı istiyor demiştik. Dolayısıyla Tanrı bize bu buyruğu verdiyse bu buyruğu yerine getirmek lazım. Ve hep söylediğimiz gibi bu buyruğu yerine getirmek insan olarak, doğal insan olarak hiçbirimiz tarafından kolay olmayacak şeyler. Ancak işte Sefa abinin de dediği gibi biz ancak Tanrı'nın gücüyle, ondan aldığımız güçle insanları bağışlayabiliriz. Onlarla tekrardan iletişim kurabiliriz, tekrardan dostluk kurabiliriz. Eğer gerekiyorsa, eğer kapılar açılıyorsa. Bir örnek ben de anlatayım. Benim geçenlerde arkadaşım anlatmıştı. O da bir kişiye telefon satacaktı. Tanımadığı birisini internetten görmüş, buluşmuşlar, görüşmüşler ve kargoyla telefonu o kişiye gönderdi. Ama maalesef farklı bir kargo şirketinden istemiş. Çünkü o normal kargo şirketinden gönderseydi parasını alacaktı ama farklı kargo şirketinden istediği için o da arkadaşım da bir şekilde inanmış ve o kargoyla göndermiş ama sonra parasını alamamış. Dolayısıyla düşündü, bana sordu, hani ne yapayım, gideyim onun bulunduğu yere kavga mı yapayım, telefonumu mu alayım, arkadaşlarımı getireyim oraya. Sonra düşündük, yani bütün bunlar düşünmekle o kendi içini yiyordu ve kendisini çok daha kötü hissediyordu. Sonra düşündü, dedi ki ya birkaç bin lira için hem kendime çok zarar veriyorum hem de işte karşı tarafa gideceğim, belki başka büyük olaylar olabilir, başka sorunlar olabilir. Dedi ben unutuyorum, ben Rab'be havale ediyorum, ben onu bağışlıyorum. Rab ona karşılığını neyse o versin ama ben artık bunu yüreğimde dert etmek istemiyorum dedi. Sonra bunu konuştuktan sonra Rab'be havale ettikten sonra yüreğinde büyük bir rahatlık, büyük bir esenlik hissetmeye başladı. Ve iyi de oldu. Tabii ki bağışladığı zaman o çözüm olmadı. Bazen çözüm olmayabilir. Biz bağışladığımız zaman karşıdaki kişi bir çözüm bize getirmeyebilir. Gelip bize sarılmayabilir, bizden özür dileyemeyebilir. Ama demin de söylediğimiz gibi buradaki önemli olan nokta içimizdeki bu acı tutumunu, acı kavramını, acılığı kaldırmaya çalışmak. Ve geri kalanını havale, Rabb'e havale etmek. Bizim sorumluluğumuz Rabbim bizden istediği gibi bağışlayabilmek, Rabb'e havale edebilmek, gerisini Tanrı'ya havale etmek, o gerekeni yapacaktır.
5: Evet.
6: Yani bir şey daha ekleyebilirim. O zaman Tanrı'nın bizi bağışladığını hiç unutmamalıyız. Eğer gerçekten bağışlayamıyorsak, o zaman aklıma geldi şimdi, bağışlandığımızı da unutuyor olacağız.
4: Evet.
6: Eğer bağışlayamıyorsak, o zaman biz bağışlandık. O nerede kaldı? Bağışlanmadık mı? Rab bizi bağışlamadı mı?
4: İşte affetmedi. Fark edemiyoruz bazen bunu.
6: Evet,
4: fark
6: işte o dedim ya, o boşluk var bazen. Bazen insan böyle insancıl tarafımız böyle bazen şey yapıyor, içimizdeki o benlik şey depreşiyor yani. Ama normalde gerçekten bağışlamak aynı zamanda tabii tam olarak belki unutmuyoruz. Hı hı. Ama ne zaman o konuyu düşünsek bile artık acı çekmiyoruz.
4: Evet.
6: Çünkü bağışladık, bitti.
4: Yani şunu diyebiliriz o zaman, biz kişiyi yüreğimizde bağışladığımızda ve onu gerçek anlamda severek barışmak için her yolu denediğimizde her zaman barış olmayabilir, barış gelmeyebilir ama biz üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Biz üzerimize düşen yükü kaldırmış oluruz ve Rabb'e bırakabiliriz ve o sorunun bizi rahatsız etmesine, bize acı vermesine artık izin vermemiş oluruz.
5: O zaman tüm bu sizin söylediklerinizden yola çıkarak eylem adımları olarak Sefa abi ve Daniel'in söylediklerinden toparladım, not aldım. Yani Tanrı'nın birinci adım, Tanrı'nın beni bağışladığını hatırlamam gerekiyor. İkinci adım öfkeyle yani içimdeki saldırganlığı, kini, alınganlığı itiraf etmem gerekiyor. Üçüncü adım yani bağışlamamanın en büyük şeyi Tanrı sözüne karşı gelmek olduğunu hatırlamam gerekiyor. Ve Daniel'in de az önce söylediği gibi Sefa abinin de söylediği gibi Rab'den beni affetmesini dilemem gerekiyor. Ve en sonda içimde taşıdığım öfkem, alınganlığım ve kıskançlığımdan hep vazgeçmem gerekiyor. Tabii bunları söylemek kolay, uygulamak gerçekten çok zor. Rab'be yaşamımızda bize sunduğu lütuflar için şükrediyoruz gerçekten. Sayısız defalar bizi bağışladın Rabbim. Ve o yüzden bunun için ben tekrar tekrar minnettarım. Ben de çünkü bu hatalara düştüm, bağışlamadığım kişiler oldu, zorluk yaşadığım kişiler oldu. Bu eylem adımlarını uygulamak için teşvik ediyorum. O zaman biraz ayetlere bakabilir miyiz? Yani bir iki ayet daha okuduktan sonra programımızı belki noktalayabiliriz. Daniel şey dedi, başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar ama siz başkanın suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Son olarak ne söylemek istersiniz buradan Radyo Manata dinleyicilerine, sevgili Sefa abim ve Daniel, bu ayeti okuduktan sonra?
6: Yani bence de aynı şekilde bu ayet yazıldığı gibi bu bir buyruk. Tanrı'nın bizden istediği bir buyruk. Başkalarının suçunu bağışlayacaksınız. Çünkü ben sizin suçlarınızı bağışladım. Babanız da sizin suçlarınızı bağışladı. Bizim babamız bizim tüm suçlarımızı bağışladı. Yani bu buyruk, bunu yerine getirmeliyiz. Yani itaat etmeliyiz. Bağışlamazsak ne oluyor? Onun etkilerini gördük değil mi? Kin, öfke, zarar, hı hı. Acı veriyor bize. Hatta bizi ruhsal hastalığa bile götürebiliyor. Hı hı. Fiziksel bir hastalığa da götürebiliyor. Ama bağışlandığımız zaman, Tanrı'nın bizi bağışladığını aslında, daha doğrusu bizi bağışladığını hatırladığımız zaman, o zaman Tanrı'nın bizi bağışlamasıyla birlikte biz de başkalarını, bize karşı suç işleyenleri Tanrı'nın gücüyle bağışlayabiliyoruz. O zaman rahatlıyoruz. O zaman özgürleşiyoruz. Hamdolsun. O da yani, Rabbin lütfuyla kardeşler.
4: Dediğin gibi Sefa abi, bizi bütün günahlarımızdan bağışlayan Tanrı'yı hatırlamak çok önemli bu konuda. O zaman şunu belki söyleyebiliriz. Ben de birkaç şeyle bitireyim. Bağışlamanın sonucunda barış olabilir ya da olmayabilir. Karşı taraf özür dilemeyebilir, bize gelmeyebilir. Ama barış olabilir bağışlama sonucunda. Bağışlama sonucunda biz Tanrı'nın buyruğuna uymuş oluyoruz, itaat etmiş oluyoruz. Bağışlamanın sonucunda yüreğimizde sevinç hissediyoruz, esenlik hissedebiliyoruz. Bağışlamanın sonucunda Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini, onun sevgisinin ne kadar büyük, ne kadar engin olduğunu görüp anlayabiliyoruz. Ve bunun sonucunda da yine tabii bağışlamanın sonucunda bizim yaptığımız hizmet işlerimiz daha verimli oluyor, daha bereketli oluyor, daha çok bol bol meyve verebiliyoruz diyebiliriz.
5: Evet, teşekkür ediyorum Daniel bu toparlamadan sonra. Sevgili dinleyicilerimiz, çok insanı gerçekten kandırabiliriz. Dışarıya karşı güzel oynayabiliriz. Ama eninde sonunda öfke size zarar verecek. Yani bu konuştuğumuz süre içerisinde Kutsal Ruh'un aklınıza getirdiği insanlarla, burada sizlerle konuştuğumuz gibi başa çıkabilecek kadar bilgi olmanız için bizler dua ediyoruz. Evet, bağışlama konusunda lütfen adımlar atın. Bağışlama konusunda gelişmeniz için dua ediyoruz. Bağışlama konusunda affetmeniz için dua ediyoruz. Rab sizin yüreklerinizi açsın. İsa Mesih'in sevgisi yüreklerinize aksın diye dua ediyoruz. Sevgili Sefa abicim, bu bağışlama konusunda bize verdiğin ayetler, eylem adımları konusunda sana tekrar teşekkür ediyoruz. Misafir oldun programımıza. Teşekkür ediyoruz. Daniel, son cümleleri senden alalım ve programımızı kapatalım.
4: Bitirmeden bence şu soruyla bizi dinleyenleri bırakalım diye düşünüyorum. Rab ya da Kutsal Ruh onları hatırlatsın. Bağışlayamadığımız insanlar çevremizde var mı? Bunu düşünelim ve bağışlamak için ne yapabilirim diye Tanrı'ya soralım. Tanrı'dan güç alalım. Onun yardımını isteyelim. Çünkü o bize yardım etmeye çoktan hazır.
5: Sefa abi, senin vedanla programımıza, hayatın içinden programını kapatalım istersen.
6: Tekrar bu program için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir zamandı, konular çok önemliydi, derindi. Ben de dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Gerçekten böyle kişiler varsa, aynen Daniel'in dediği gibi, hatırlayalım, Rabbin önüne getirelim ve Rabbin bizi bağışladığı gibi biz de tüm canları, tüm kardeşleri, tüm arkadaşları, öyle düşündüğümüz kişiler varsa yürekten bağışlayalım.
4: Evet, Bir Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Sefa abi, sana çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
5: Teşekkürler Sefa abi, programımıza misafir olduğun için.
6: Rica ederim, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum.
4: Bir sonraki Hayatın İçinde programında görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yuhanna 6. Bölüm.
1: İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Bundan sonra İsa Celil'e Tabereye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tabereye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman "Rabbi buraya ne zaman geldin?" diye sordular. Yaşam ekmeği. İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular. "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir," diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi." İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver," dediler. İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz," dedi. "Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim," dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim?" diyor. İsa, "Aranızda söylenmeyin," dedi. "Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen, sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da havrada öğretirken söyledi. Birçok kişi İsa'yı terk ediyor. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere,

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: ağacı. İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraber olmanın ayrıcalığı içerisindeyiz. Bugün adım adım ilerleyerek İncil'in her bölümü üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün özellikle Efesliler mektubu üzerinde konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce bir hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi, aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi bir kez daha belirtelim. Ve bugün çok özel bir mektup üzerinde konuşalım. Efesliler mektubu. Aslında hapishaneden yazılmış özel bir mektup ve kime yazıldı, ne zaman yazıldı, belki bu sorularla başlayabiliriz.
2: Evet, Efesliler mektubu Elçi Paulus'un 60 ila 62 yılları gibi yazdığı bir mektuptur. Efes kentinde bulunan Hristiyanlara, imanlılara. Şimdi bu
0: Efes kenti derken bizim bildiğimiz Efes kentidir. İzmir yakınlarında. Bugün de aslında tarihi açıdan da çok büyük önem taşıyan, birçok turistik gezilere sahne edilen çok değerli bir kentti. Çok da önemli bir kentlerden biriydi o zaman.
2: Evet, yani şöyle diyelim, antik Roma'da 3. en büyük kenti nüfus olarak Antakya ile beraber 250 bin nüfusları vardı. İkinci kent İskenderiye 500 bin, Roma ise 1 milyon nüfuslu bir kentti. Akdeniz'in belki en önemli kenti Efes kentiydi. Büyük bir ticari limandı, büyük bir hac merkeziydi aynı zamanda. Çünkü dünyanın 7 harikalarından biri olan Artemis Tapınağı orada bulunuyordu. Günümüzde tapınaktan sadece bir tane kolon, bir sütun geriye kaldı.
0: Ne yazık ki.
2: Evet. Ama dünyanın en büyük tapınaklarından bir tanesiydi. İnsanlar akın akın Efes'e geliyordu dünyanın dört bir bucağından. Bu Artemis'e kurban sunmak için veya kendisinden dua istemek açısından. Artemis kimdi? Yani Artemis kendisi bir dua tanrıçasıydı. Aslında onunla ilgili de ilginç bir hikaye var. Antik çağda milattan önce 7. 8. yüzyılda Yunanlar Efes yöresine geldiklerinde orada yerel halkın zaten bir tanrıçaya taptıklarını görüyorlar. Büyük ihtimalle bu tanrıça Kibele'ydi. Onu kendi bünyelerine kabul edip Artemis ismini verdiler. Yani aslında Yunanistan'daki Artemis'ten biraz farklı Efes Artemis'i. Çünkü kendisi daha çok bir doğa ve af tanrıçası olarak görünüyordu Efes'te. İnsanlar neden bu tanrıçaya geliyordu? Şifa için geliyorlardı. Özellikle gebe kalmak isteyenler mesela. Şimdi biz bugün ilaçlarımız var, hastanelerimiz var. Anestezilerimiz var vesaire. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak veya çocuğun hayatta kalması artık çok daha kolaylaştı. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden çok riskliydi, çok fazla düşük olabiliyordu. Çocuklar genç bir yaşta ilk günlerde ölebiliyorlardı. Birçok komplikasyon olabiliyordu. Bugünkü tıbbi kaynaklarda yoktu. Dolayısıyla insanlar korkuyordu. Bundan dolayı her zaman işte bu tanrıçaya gidiyorlardı. Özellikle çocuk sahibi olmak için, bereket için vesaire.
0: Dua istiyorlardı.
2: Dua istiyorlardı veya kurban sunuyorlardı. Ve ilginçtir ki aslında Efes kentinde ilk kilise kurulduğunda gene bu tanrıçayla bir çatışma görüyoruz. Çünkü Paulus Efes'e geldiğinde insanlar iman ediyor ve birçok kişi iman ettikçe O zaman artık gümüşçülerin yaptığı bu tanrıça maketleri veya tapınak maketleri satılmamaya başlıyor.
0: Putlar evet bir şekilde satılmamaya
2: bundan
0: başlıyor.
2: Bundan dolayı gümüşçüler, bunu Elçilerin İşleri 19'da okuyabilirsiniz.
0: Ayaklanma
2: bir isyan başlatıyorlar. Tiyatroyu, antik tiyatroyu dolduruyorlar. Bugün hala görebileceğiniz antik tiyatroyu ve 2 saat boyunca Efeslerin Artemis'i uludur diye bağırıyorlar. Neticede isyandan bir zarar çıkmıyor kiliseye. Ama bu bize şunu gösteriyor. Yani Efes'teki kilise bir çatışma hali içerisinde oluştu. Yani oradaki yerel kültürle, yerel halkla buna bir ruhsal savaşa benzetebiliriz. Zaten Efesler Mektubu'nun 6. bölümü bir ruhsal savaş konusuna değinecek. Onu sonra zaten detaylı olarak konuşacağız.
0: Yani bununla beraber aslında Pavlus'un yolculukları arasında Roma'dan sonra, yani o büyük bir şehirdi. Ama Roma'dan sonraki en önemli yolculuklarından biri olarak da dile getirebiliriz. Çünkü birçok kişiye ulaştı. Aynı zamanda Efes'in Hristiyan ilahi açısından da ruhsal bir öneme de haizdir. Özellikle daha ileride göreceğimiz İncil'in son kitabı olan Vahiy kitabında 7 kiliseye yazılan mektuplar vardır ruh aracılığıyla elçi Havari Yuhanna tarafından dile getirilen. Dolayısıyla bütün bu kiliselerin bulunduğu bölgeyi de içermektedir. Bu anlamda Hristiyan ilahiyat açısından, tarih açısından da Efes önemli ve çok değerli bir şehirdi diyebiliriz, bölgeydi diyebiliriz.
2: Evet, şimdi belki biraz arka plan, bu background dediğimiz bilgiyi biraz fazla uzun tuttuk Efes kentiyle ilgili, ama aslında önemli. Neden? Çünkü şunu anlamamız lazım bu mektubu okuduğumuzda. Kilise kurulmaz. Baştan beri Efes'te hakim olan putperest bir kültürle çatışma içerisindeydi ve sürekli bu baskı altında olan Hristiyanlar zaman zaman moralleri bozulması normaldi. Çünkü azınlıksınız bir kentte ve baskın bir kültür, baskın bir tapınış var bu tanrıçaya. Dolayısıyla insanlar bazen moralleri bozuluyordu, değil mi? Çünkü hep olumsuz şeylere bakıyordu. Dolayısıyla aslında Efesler mektubunda Pavlus'un yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi İsa Mesih'in doğaüstü gücüne vurgu yapmak. Yani ne demek istiyor Pavlus bütün bu İsa Mesih'li hakkında vurgularla? Aslında bizim Mesih'in kendisine bakmamız lazım. Mesih'in önemini, hayatımıza kattığı şeyleri görmemiz lazım.
0: Evet, uzun giriş içerisinde buna bol değiniyor aslında.
2: Sahip olduğumuz hazinenin farkında olmamız lazım. Yani sürekli olumsuzlara bakmaktansa Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklara bakmamız lazım. Şimdi ben biraz Efesler mektubundaki anlatılanı çok meşhur bir hikayeyle benzetiyorum. O da çirkin ördek hikayesi. Biliyorsunuz
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, çocukluğumuzda.
2: Aynen. Şimdi o çirkin ördek aslında bir ördek mi? Değil. Aslında bir kuğudur. Ama kendisi bir ördek olduğunu düşünüyor. Sürekli kendisini o ördeklerle kıyaslıyor. Ve görüyor
0: kötü hissediyor,
2: ki,
0: evet.
2: Ve kötü hissediyor. Ben çirkinim, ben şuyum. Ta ki bir gün farkına varıyor. Ben aslında ördek değilmişim. Meğerse kuğuymuşum. Ve o zaman hayata bütün bakış açısı değişiyor. O zaman burada biz biraz imanlılara yazılmış bir mektup durdu. Yani

0: olduğumuz teşvik, Mesih'te sahip olduğumuz yeni görevler vesaire, bunlar çok fazla vurgulanacak Paulus tarafından.
1: Aynı zamanda günümüze de çok yansıyan bir durum da söz konusudur. Efesler mektubu okuduğumuzda Efeslerin karşılaştığı çeşitli sorunlar ve sıkıntılar, başa çıkmak zorunda olduğu çeşitli zorluklar günümüz dünyasında da, günümüz coğrafyasında da, bizim ülkemizde de olmak üzere tekrar tekrar yaşadığımız her Hristiyanın karşılaştığı sorunlardır. Fakat bütün bunların içerisinde senin de bahsettiğin gibi özellikle birinci bölümde Paulus uzun uzadıya bu Mesih'teki o yetki, Mesih'teki o gücü ve Mesih'teki bu yetki ve gücün kiliseye nasıl aktarıldığını da bir şekilde ortaya koyuyor. Birinci bölümde birkaç ayet okumak istiyorum. 21 ve 1. bölüm 21. ayetten itibaren diyor ki Tanrı onu, yani Mesih İsa'dan bahsediyor. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil gelecek çağda da alınacak bütün adların üstüne çıkardı. İsa Mesih'ten bahsediyor. Dolayısıyla değil Artemis herhangi bir başka bir tanrı ya da tanrıçanın Mesih'ten daha üstün olmadığını ve bütün yönetimlerin de üstünde olduğunu ortaya koyuyor. Ama sadece bununla kalmıyor Paulus, çünkü diyor ki her şeyi ayaklar altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur diyor. Dolayısıyla kilise bildiğimiz gibi aslında taş binalar değildir. Hani belki ilk defa programımızı dinleyenler vardır, onlara söyleyelim. Kilise Türkiye'de bilindiği gibi taş binalar değildir. Kilise kelime öz anlamıyla eklesya, Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğudur. Dolayısıyla bir bahçede de toplanırsa kilise oradadır. Bir parkta da toplanırsa kilise oradadır. Herhangi bir bina içerisinde toplanırsa da kilise oradadır ve bu her şeyi dolduranın doluluğu olarak bizim karşımızdadır. Kilisenin kendi kimliğini de bu şekilde sahip olduğunu göstermektedir.
0: Evet, yani aslında bu mektup evrensel bir mektup, bütün çağlara hitap eden bir mektup ve bunun nedenleri nedendir? Çünkü ya günümüzde de aynı şey yaşanıyor. Yani ben çok Hristiyan tanıyorum ki zaman zaman üzüntüye giriyorlar, zaman zaman depresif oluyorlar, zaman zaman öfkeleniyorlar, zaman zaman İşte ülkenin gidişatı diyelim onları üzüntüye sevk ediyor vesaire. Yani bunları çok sık görüyoruz aslında. Paulus bir nevi aynı durumları yaşayan imanlara yazıyor bu mektubu ve çareyi nerede buluyor? Ya bizim Mesih'e odaklanmamız lazım. Mesih umut kaynağımızdır. Yani dolayısıyla ben bu mektuptaki anlatılanları bir hikayeye benzetiyorum. Yani zamanımız varsa paylaşayım. Bir sanat koleksiyoncunun hikayesini duymuştum uzun zaman önce, beni çok etkilemişti. Hikaye şöyle, kısaca açıklayayım. Yani bir zamanlar dünyayı dolaşıp en paha biçilmez sanat eserlerini satın alan bir koleksiyoncu varmış. Ve bu koleksiyoncu bir gün evlendi, çocuğu oldu. Doğal olarak çocuğu da babasının sanat koleksiyonu tutkusunu da sahiplendi, benimsedi. Ve bir müddet sonra beraber baba oğul dünyayı dolaşıp paha biçilmez sanat eserlerini biriktirmeye başlamışlar ve çok değerli bir koleksiyona sahip oldular. Şimdi bir gün bir savaş çıktı ve çocuk asker olarak gönderildi ve çocuk savaş alanında öldürüldü. Şimdi babası çok üzüldü ve çok ağlamaya başladı, çok acı çekiyordu. Neyse, o sırada komşulardan bir tanesi geldi, evinin kapısını çaldı. O baba kapıyı açtığında komşuyu gördü. Komşunun elinde o çocuğun bir portresi vardı. Dedi ki ben bunu kendi ellerimle yaptım. Biliyorum sizin için büyük bir manevi değer taşıyor. Ben sizin çocuğunuzu tanıyordum. Onunla birlikte dostluk vesaire. Şimdi o kadar çok etkileniyor ki baba, bütün o paha biçilmez sanat portrelerini, koleksiyonu bir kenara bırakıyor. Evin baş köşesinde kendi oğlunun portresini yerleştiriyor. Şimdi uzun yıllar geçiyor. Bu zengin adam da ölüyor. Ve zengin adam öldüğü için ve hiçbir akrabası kalmadığı için açık artırılmaya veriliyor. O zaman insanlar akın akın geliyor. Açık artırılmada bu satışa açılıyor bütün bu paha biçilmez eserler. Ama ilk önce bu komşunun yaptığı küçük portre satışa çıkartılıyor. Ve açık artırma başlıyor. Ondan sonra kimse bu portreyle ilgilenmiyor, değil mi? Yani sonuçta amatörün yaptığı bir resim. Neyse, 1.000 dolar 1.000 dolar.

0: veren yok, 500 dolar 500 dolar veren yok, 100 dolar. En sonunda bir tanesi çıkıyor. Bu eski komşu yaşlanmış artık, portreyi satın alıyor 100 dolara. Ondan sonra açık artırmacı diyor ki açık artırma bitmiştir. Allah Allah, herkes şaşırıyor yani, ne ara bitti? Biz bu bütün bu kilometrelerce buraya gelip sadece bunun için mi geldik diyorlar. Diyor ki baba vasiyetinde şöyle yazmış. İlk önce bu portre satılacak. Bu portreye sahip olan kişi ise bütün koleksiyona sahip olacak. Dolayısıyla herkes orada şaşırıyor bilmem ne ve bu fakir komşu bütün koleksiyona sahip oluyor. Yani aslında bu bir örnek olarak verdim. Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalık ve hazine. Yani biz oğula sahipsek, biz Mesih'e sahipsek o zaman Tanrı'nın bütün bereketine sahibiz. Dolayısıyla bu birinci bölümde, bu çok enteresan. Hem birinci bölümde hem ikinci bölümde bunlar geçiyor. Mesih'e ait olmam demek ne demek? Bir keresinde onun beni seçmiş olması demek. Benim onun çocuğum olduğu anlamına gelmesi demek. Benim onun tarafından bağışlandığım anlamına geliyor. Benim onun tarafından kurtarıldığım anlamına geliyor. Kendisini bana açıklıyor. Beni ölümden yaşama kavuşturuyor. Lütfuyla kurtarıyor. Göksel yerlerde oturtuyor. Tanrı'nın yapıtı yapıyor. Tanrı'nın vaatlerine ortak yapıyor. Daha ne isteyelim? Yani öyle bir açıklama da.
1: Evet,
0: Mesih'le beraber bütün göksel hazinelere sahibiz. Dolayısıyla Paulus'un aslında burada yapmak istediği biraz hem Efeslerin hem de bizim bakış açımıza meydan okumaktır.
1: Şimdi Efesler bölümü ilginçtir. Çünkü Paulus Efeslere geliyor. Yani Elçilerin İşleri kitabından da bunu takip edebiliyoruz. Biraz içeriği hakkında ikinci bölümde daha derin konuşacağız ama Elçilerin İşleri 18. bölümde görüyoruz ki aslında Paulus Efes'e geliyor. Sonra oradan ayrılıyor. Priskila ve Akvila adında orada hizmet eden kardeşleri orada bırakarak oradan ayrılıyor. Sonra 3. yolculuğuna dönerken giderken Efes'e uğruyor tekrar ve Elçilerin İşleri 20. bölümde belki de Kutsal Kitabın en böyle duygusal anlarından biriyle karşılaşıyoruz. Çünkü Efes'e yakın bir şehirde Milat'ta konaklıyor Paulus ve Efes'teki bütün ihtiyarları çağırarak onlarla bir veda konuşması gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çok özel bir ilişki de Paulus ve oradaki hizmet eden kardeşler arasında çok özel bir bağın, çok özel bir bağın olduğu da açıkça ortaya konmaktadır. Dolayısıyla Paulus Efes'teki hizmetini başlatıyor, oradan ayrılıyor ve sonra tekrar oraya uğruyor diyelim. Ve ilk bölümü belki bununla bitirelim. İkinci bölümde biraz daha içerik üzerine konuşacağız. Bu mektubun neler anlattığı üzerinde de konuşacağız. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün İncil'in önemli mektuplarından bir tanesi Efesliler mektubu üzerinde konuşuyoruz. Hem coğrafi olarak özel bizim için, çünkü şu anda mevcut ülkemizin sınırları içerisinde bulunan özel bir bölgeye yazılmış bir mektuptu. Ve Paulus için de çok önemliydi. Hem de Roma'nın üç büyük şehrinden bir tanesi, çok özel bir yerdi diye ilk bölümde üzerinde biraz konuştuk. Şimdi ana hatlarına gireceğiz. Bu mektup gerçekten Paulus için de özeldi. Çünkü Paulus Roma'da ev hapsindeyken bu kaleme aldığı mektuplardan bir tanesidir bu mektup. Ve o yüzden hem içerisinde çeşitli duygusal anlar da söz konusudur, hem de aynı zamanda kiliseyi yüreklendiren ve bir şekilde Mesih'e olan o aralarındaki bağı güçlendirmeye yönelik bir mektupta çeşitli örnekler, önermeler vardır içerisinde. Ama belki de en önemli kısımlardan bir tanesi ikinci bölümdeki dua. Paulus'un mektupları içerisinde çok sık görmediğimiz, daha kısa, işte Tanrı'nın lütfu sizinle beraber olsun, Mesih'in lütfu sizinle beraber olsun gibi temennilerin olduğu mektuplar var Paulus'un, ama bir dua kaleme alışı da ilginç bir noktadır diyelim. Ana hatlarına geçelim. Bu mektubun ana hatları üzerinde konuşmaya başlayalım istersen.
1: Evet, mektubun 4 tane ana hatı var. Ana hatlara girmek istiyorum ama yani şu son dediğinin altını çizmek istiyorum. Yani bu çok önemli, çünkü Paulus bu mektubu yazarken hapiste. Yani bunu bir düşünün. Yani hapisteyken moral haliniz nasıl olur bilmem. Yani normalde herhalde insan çok üzülür. Ama hapisteyken en sevinç dolu mektuplarını yazıyor Paulus.
0: Evet, yani ev hapsindedir, onu belirtelim. Hapis derken dinleyicilerimizin aklında böyle bir zindan içerisinde zincirlere vurulmuş değil ama.
1: Daha sonra ikinci hapsinde öyle olacak ama ilk hapsinde ev hapsi.
0: Bu mektubu yazarken öyle değildi ama şunu da belirtmek isteriz. Yani Paulus bu mektubu yazdığında artık yaşı ilerlemiş, ev hapsindedir ama tabii yılların verdiği aslında büyük bir bedensel sıkıntılar onun hayatındadır. Uzun bir liste var biliyorsunuz. Paulus nasıl dayaklar yemiş, zincirlere vurulmuş, hapislerde yatmış, birçok yolculuklarda yol kazası geçirmiş vesaire. Ve bütün bunların o yükü bir anlamda onun bedenindedir ve öyle bir anda ev hapsindedir.
1: Ama buna rağmen sevinçlidir.
0: Büyük bir sevinç vardır.
1: Neden?
0: Evet.
1: Neden? Ve bu bizi mektubun temasına geri getiriyor. Çünkü İsa Mesih'e bakıyor. Koşullarına bakmıyor, üzüntülerine bakmıyor. Hayatta olan olumsuzluklara bakmıyor, Mesih'e bakıyor. Ve Mesih'e baktığı için kendisi de mutlu, kendisi de sevinçli. Birçok terslik tecrübe etmesine rağmen hala sevinç buluyor. Çünkü Mesih'e odaklı bir hayat sürdürüyor.
0: Kesinlikle. Filipililer mektubunda biraz daha bunun detaylarına gireceğiz ama Efeslerin ana hatlarına dönelim isterseniz.
1: Ana hatlarına dönelim. Şimdi 4 tane kısım var. En azından ben mektubu böyle böldüm. Birinci kısım ilk 2 bölümden oluşuyor. Mesih'te sahip olduğumuz güç ve ayrıcalıklar. Zaten bundan biraz bahsettik aradan önce, o koleksiyoncunun hikayesiyle. İkinci kısım 3. bölümde odaklanıyor. Orada Paulus'un kiliseye vermek istediği teşvik mesajını içeriyor. 3. kısım 4 ve 5. bölümlerden oluşuyor. Yeni bir tapınak olarak kilise ve üyelerinden beklenen hayat tarzı. Yani tapınak temasına da biraz gireceğiz. Bu da önemli bir tema. Bir tapınak olmak ne demek? Kilise olmak ne demek? Ondan da biraz bahsedeceğiz. Ve son kısım 6. bölümde gördüğümüz kısım ruhsal savaş konusu. Ve son senamlar. Bu ruhsal savaş nedir? Ondan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi ilk kısımdan zaten biraz bahsettik. O sanat koleksiyoncunun hikayesiyle. Yani Mesih'te sahip olduğumuz miras, Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalık. Yani bizi göksel yerde oturtması, lütfuyla kurtarması, bize değer vermesi, bizi Tanrı'nın vaatlerine ortak yapması vesaire. Gerçekten bunların farkındaysak hayatımız şifa buluyor. Gerçekten sevinç buluyoruz tekrar hayatımızda. Benim bir arkadaşın hikayesini paylaşayım sizinle. Kambur Kral'ın hikayesini duydunuz mu hiç? Bir tane Kambur Kral varmış.
0: Bugün bol hikayeli gidiyoruz.
1: Evet ama hikayeler önemli yani. Evet. İsa Mesih de hikayelerle öğretti sonuçta. Aynen öyle. Şimdi Kambur Kral kendisinin bir heykelinin yapılmasını istemiş. Tabii kambur olduğu için heykeltıraş ne yapmış? Kambur yerine. Yani uzun boylu, işte sağlıklı bir heykel yapmış. Tabii insanlar dalga geçmiş. Yani hiç olur mu böyle? Yani Kral Kambur heykeli düzgün. Neyse. Ama Kambur Kral o kadar hayran kalmış ki heykele, her sabah uyanır uyanmaz gidiyordu bahçesine, heykele bakıyordu. Ondan sonra heykelin biraz daha fazlasını görmek istediği için biraz daha fazla boynunu uzatmaya çalışıyordu yukarıya doğru. Biraz daha heykeli göreyim diye. Her sabah bunu tekrarladı. Uyanır uyanmaz gitti heykele. Biraz daha göreyim diye uzattı. Biraz daha göreyim diye uzattı. Ta ki bir gün kamburu gitti. Ne oldu orada? Yani bir nevi o bu istekten dolayı kendisi de hastalığından şifa bulmuş oldu. Şimdi aslında bu heykeli biz Mesih'e benzetebiliriz. Her sabah biz Mesih'e biraz daha fazla bakarsak o zaman bizim hastalığımız da düzeliyor. Dolayısıyla bir nevi Pavlus'un bu ilk bölümlerde yapmaya çalıştığı şey bu. Bizi Mesih'e odaklamak, onda sahip olduğumuz hazineyi ve ayrıcalıkları anlamak.
0: Ve duayla bunu pekiştiriyor.
1: Değil mi? Ve aslında ikinci kısma geldiğimizde bu duaları görüyoruz. Çünkü bu ikinci kısmın sebebi Pavlus'un kiliseye teşviği. Özellikle ikinci bölümün son ayetleri ve üçüncü bölüm daha çok bunlarla ilgili bize konuşuyor. O zaman Pavlus neden mutlu? Çünkü Tanrı ona bir sır açıkladı. O da nedir? Öteki uluslar da mirasa ortak olacaktır. Sadece Yahudiler değil ve bu haberi yayılma ayrıcalığı bana verdi. Dolayısıyla bu haberi duyuralım, kutsal ruhla dolalım, Mesih'i sevgisinde köklenelim, Tanrı'nın gücünü hayatımızda küçümsemeyelim diye ifadelere de bulunuyor. Yani bunu günümüz sözleriyle özetleyecek olursak, bazen yaşadığımız sıkıntı ne imanlar olarak? Mesih'e problemlerimizi anlatıyoruz değil mi? Yani Mesih'im işte şöyle problemim var, şöyle sıkıntı var ama asıl yapmamız gereken şey ne? Sıkıntılarımıza ve problemlerimize Mesih'i anlatmak. Yani ey sen sıkıntı, ey sen problem, sen kimsin? Benim yanımda Mesih var. İşte Pavlus'un sahip olduğu aslında bakış açısı bu. Ve bu ikinci kısımda özellikle bu ikinci bakış açısını görmekteyiz. Bu kadar tersliklere rağmen Pavlus'un sevinci, moralinin bozulmaması, bunun yerine kutsal ruhla dolun, kutsal ruhla köklenin, Tanrı'nın gücünü hayatınızda küçümsemeyin, Tanrı'nın mesajını yayın gibi teşviklerde bulunduğunu görüyoruz. Ve bu da bizi üçüncü kısma getiriyor. Özellikle dördüncü ve beşinci bölümler. Bu kısım kilisenin tapınak olarak rolünden ve üyelerinden beklenen hayat tarzından bahsediyor. Şimdi tapınak nedir? Biraz bunun özetine gelelim. Eski dönemde tapınak Tanrı ile insanlar arası köprü işlevi gören bir binaydı, değil mi? Yani eski ahite baktığımızda kurbanlar nerede sunuluyordu? Tapınak, değil mi?
0: Ve amacı hepsinin ortak amacı Tanrı ile buluşmaktı.
1: Evet, tapınak bir nevi bir köprü vazifesi görüyordu. Hatta eski ahitte en kutsal yer dediğimiz bölüm, tapınaktaki bu en kutsal yer dediğimiz bölüm, Tanrı'nın tahtını sembolize ediyordu. Yani sanki cennete açılan bir kapı gibi düşünebiliriz. Yani eski insanların bakış açısından. Ne kadar ilginçtir ki Efes'te de bir tapınak var. Kimin tapınağı? Artemis'in tapınağı. Evet. Bir de üstelik dünyanın en büyük tapınağı yani o dönemde. Dolayısıyla hani belki imanlar bu tapınağa bakıyorlar, ihtişamını görüyorlar, ne kadar yüce olduğunu görüyorlar ama Pavlus burada bir şey diyor. Bundan daha yüce bir tapınak var. Bu o tapınak eski antlaşmadaki tapınak değil. Bu tapınak Mesih'in baş olduğu ve kendisinin kurmak istediği yeni bir beden. Bu beden üyelerden oluşuyor yani Mesih'i kabul eden insanlar. Her birimiz bu göksel tapınağın birer parçasıyız, birer kiremidiyiz, birer tuğlasıyız, birer sütunuyuz. Tanrı bir tapınak kurmak istiyor ama fiziki bir tapınak değil, insanlardan oluşan bir tapınak. Ve bu insanlardan oluşan tapınak, İsa Mesih'in baş olduğu tapınak işte bu kilisedir. Ve kilise kelimesi özellikle o dönemde biz bugün bina olarak kullanıyoruz genellikle Türkçe dilinde. Ama eklesiya kelimesi halk demek, cemaat demek. Yani diri bir tapınak aslında oluşturmak istiyor Tanrı halkı aracılığıyla. Ve bu tapınağında ayrıcalık yok. Yani sadece Yahudilerden oluşan bir tapınak değil. Yok, bütün uluslardan, bütün ırklardan, bütün dillerden Mesih'i kabul etmiş olan herkesin dahil olduğu yeni bir binadır bu. Ve bu binanın tanıklığı çok önemli.
0: Ve bu aslında Efesliler mektubunda önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü Efesliler 4. bölüm 4. ayete geldiğinde Pavlus bir anlamda bunun üstüne bastıra bastıra değiniyor ki kilit ayetlerinden biridir Efesliler mektubunun bana göre. Şöyle diyor, çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Bu tam bir birlik çağrısı vardır burada.
1: Ve bu birlik neden önemli? Çünkü dedik ya insanlar Tanrı'ya ulaşmak için bir tapınak ihtiyaç duyuyorlar. Mesih'in baş olduğu bu tapınak kilise ise o zaman bizim örnek bir yaşantı sürdürmemiz lazım. Bu
0: Mesih'in
1: örnek,
0: bedenini oluşturabilmemiz.
1: Mesih bedeni olarak yani birbirimizi sevmek, beraber bir birlik olmak. Şimdi birlikten bahsederken yanlış anlaşılmasın. Çünkü kutsal kitap birlikten bahsederken çeşitliliğe de karşı değil. Yani orada olay tek tiplik olmak değil.
0: Yok, bu ayetin bahsettiği gibi ama iman bir,
1: Mesih'te,
0: ruh bir.
1: Mesih'te bir olmak. Şimdi evet. O birlik içerisinde farklı roller olabilir. Tabii. Yani çünkü diyor ki kimisi elçi, kimisi peygamber, kimisi müjdeci, kimisi önder.
0: Yani, bedenimiz de öyledir. Yani gözümüzün yaptığını kulağımız yapamaz, kulağımızın yaptığını elimiz yapamaz gibi. Dolayısıyla.
1: Ama burada önemli olan şey bir ahenk içerisinde. Yani en etkin müjdecilik aslında biz bazen düşünüyoruz ki en etkin müjdecilik belki sokaklara çıkmak, İsa Mesih'i duyurmak, insanlara anlatmak. Ama kutsal kitaba göre en etkin müjdecilik beraberce kardeş olarak yaşayabilmek.
0: Evet, çünkü İsa öyle söyledi.
1: Aynen.
0: Dedi ki benim öğrencilerim olduğunuzu nasıl anlayacaklar? Birbirinize duyduğunuz sevgiyle benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaklar.
1: Dolayısıyla biz kilise içerisinde bir düzen içerisinde yaşıyorsak, kardeşlerimizi sevebiliyorsak, kardeşlerimizi ötekileştirmiyorsak, yani bu benden farklı düşünüyor, bu ayeti benden farklı yorumluyor, o tükaka, o kötü imanlıdır diye yaklaşım yapmıyorsak, o zaman Mesih'in ruhu bu bedende çalışacak. Ve o zaman insanlar gerçekten o bedende Mesih'i görebilecekler ve o zaman kurtulacaklar. Dolayısıyla bir kilise olarak rolümüz de çok önemli. Bizim de kişisel sorumluluğumuzu unutmamamız gerek. Şimdi eğer ki bize verilen sorumluluk olarak örnek imanlar olmamız gerekiyorsa, o zaman bu ne demek oluyor? Bu da bizi 4. bölümün son ayetlerine, 5. bölümün ilk ayetlerine getiriyor. Yeni bir benlik olarak yaşamamız lazım. Ve ilginç sıfatlar kullanıyor Pavlus.
0: Yeni yaratılıştan bahsediyor.
1: Evet, ilginç sıfatlar kullanıyor. Diyor ki şu şu şu özelliklerden sıyrılın veya soyunun. Bunları giyinin. Yani bir nevi ceket değiştiriyoruz. Biz Mesih'e geldiğimizde artık eski hayatımızı çöpe atmalıyız. Yeni hayatımızın ceketini giymeliyiz. O zaman kilisedeki imanlara önerisi ne? Şimdi eski hayatın ceketi neyi içeriyordu? Yalan, öfke, hırsızlık, dedikodu, kin, öç, açık saçık konuşmalar, zevklere düşkünlük, sarhoşluk vesaire. Ama yeni Mesih'in giysisi ne içeriyor? İşte gerçek, esenlik, cömertlik, teşvik, bağışlamak, şükretmek, özdenetim. O zaman bunları giyinmemiz
0: kutsallık,
1: lazım.
0: Kutsallık, evet.
1: Kutsallık, eğer ki biz dünyaya örnek olursak. Ve örnek olmak sadece kilisede bitmiyor. Kilise hayatında bitmiyor. Aynı zamanda karı koca ilişkilerinde de gösterilmesi lazım. Dolayısıyla
0: yani, toplumun en küçük yapı taşı olan aileden de aslında bahsediyor ve bunu da Mesih'le olan ilişkimize de bağdaştırıyor aslında.
1: Evet.
0: Pavlus'un.
1: Dolayısıyla aslında diyor ki karı koca ilişkisi Mesih'i tanıtmak için harika bir örnektir. Çünkü burada imgelerden bahsediyor, örnekler kullanıyor ama bir nevi ilişki de koca İsa'yı, kadın ise kiliseyi temsil ediyor. Dolayısıyla koca karısını seviyorsa kadın ise kocasına boyun eğiyorsa bir ahenk görmekteyiz o ilişki içerisinde. Ve o zaman sağlıklı bir şekilde de hem bu evlilik hayatı sürdürülebilir ama aynı zamanda insanlar kilise içerisinde bu düzenin nasıl yaşandığını da görebilir. Ve aynı şey aslında çocuklar ve ebeveynler, köleler ve efendiler arasındaki ilişkiler içinde geçerlidir.
0: Yani burada şunu da belirtmek gerekiyor. Bunlar tabii simgesel olarak bizim karşımızdadır Tanrı ile olan ilişkimizi ortaya koyabilmek için. Ve bu sadece Pavlus'un yaptığı bir benzetme değil. Eski antlaşma içerisinde de bu benzetmeleri çeşitli defalarda görebiliyoruz. Özellikle Ezgiler Ezgisi bölümü bir anlamda işte iki sevgilinin bağlamında Tanrı ile olan ilişkimizi de ortaya koyan bölümlerden biridir. Dolayısıyla Paulus benzer benzetmelerle, yani daha önce peygamberlerin kullandığı benzetmelerle yine de kiliseye konuşmaktadır. Biraz daha çağdaş versiyonuyla diyelim. Hı-hı. Hem de kişisel hayatlarında Mesih'i yansıtmanın yollarını da göstererek bunu yapmaktadır. Dolayısıyla bütün bu ilişkiler içerisinde birbirimize olan davranışlarımızla beraber aslında bütün bu ilişkilerin Tanrı ile olan ilişkimizde de bir bağlantısı olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Yani şöyle, Yuhanna'nın ilginç bir ayeti var 1. Yuhanna'da. Yani biz gördüğümüz kardeşi sevemiyorsak görmediğimiz Tanrı'yı nasıl sevebilelim? Dolayısıyla ister karı koca ilişkilerinde olsun, ister çocuk ebeveyn ilişkisinde olsun, ister patron çalışan ilişkisinde olsun, bu sevgi olayı çok önemli. Çünkü ancak biz birbirimize boyun eğerek ve birbirimize sevgi gösterebilirsek aslında dünya İsa Mesih'i tanımış olacak.
0: Ve bu önemlidir çünkü zaten bununla beraber bizim aile yapımızın içerisinde, iş hayatımızın içerisinde, çocuklarımızla olan ilişkimiz içerisinde Mesih'i yansıtmamız da büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir anlamda Pavlos'un yaptığı şey de o değil mi? Gösteriş olsun diye dışarıda insanlar gösterişli tapınaklarda, gösterişli şekillerde tapınıyorlar ve bununla bir şey elde edebileceğini düşünüyorlar. Ama aslında Tanrı'nın baktığı şey, ilk bölümde de üzerinde konuştuğumuz gibi, bizim yüreklerimiz ve yüreklerimizin en net olarak ortaya çıktığı yerler, hani evimizin içerisidir. Bizi eşimizden daha iyi tanıyan kimse yoktur. Yahut da çocuklarımızla olan ilişkimizdir. Çünkü dışarıda bir maskeyle gezebiliriz ama evin içerisinde daha doğal halimizde. İşte bütün bu ilişkiler içerisinde Mesih'i yansıtabilmek de büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla Mesih'in bahsettiği o hem ilk bölümde de bahsettiğimiz hem dikey sevgi ilişkisi, yani Tanrı ile olan sevgi ilişkisinin yatay bir uzantısı olarak çevremizdeki bütün ilişkilerimiz içerisinde de yansımasını da ortaya koyuyor bu mektupta Paulus.
1: Evet. Şimdi bu bahislerden sonra son bölüme geliyoruz ve son bölümde Paulus ruhsal savaştan bahsediyor.
0: Oraya gelmeden önce bir kez daha dinleyicilerimize belki şunu hatırlatmalıyız. Paulus bu mektubu yazdığında hapistedir. Artık yaşı ilerlemiştir. Birçok badireler atlatmış bir haldedir. Hani bir kelime vardır bizde, yaşamın bütün yükü omuzlarındadır. Kurduğu kiliseler için kaygı taşımaktadır. Yapmak istediği şeyler vardır. Bunları yapma konusunda kaygısı vardır. Ev hapsindedir, hareket edememektedir. Fakat bütün bu zorlukların ve bedensel sorunların arasında bu sevinci ortaya koyan, yine de sevgiden bahseden bir Paulus görüyoruz. Bu da onun Mesih'le olan ilişkisine, her durum ve koşulda Mesih'e bakışını ortaya koyan bir noktadır diyelim ve öylece son bölüme gelelim istersen.
1: Evet, şimdi son bölümde, 6. bölümde bu mektubun, Paulus bir Roma askerinin giydiği öğeleri örnek göstererek bir ruhsal savaştan bahseder. O zaman işte bu öğeler nedir? Kılıç, kemer, miğfer, zırh, ayaklık, kalkan, ama bunlar birer imgedir aslında.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum bazen bu mektubu okurken, 6. bölümü okurken, Paulus ev hapsindedir ama tabii her zaman başında bir görevli var, bir asker var. Sık sık o askerleri görüyordu. Ben şöyle hayal ediyorum, bilmiyorum tabii gerçekliği konusunda, ama Paulus mektubu yazarken birden nöbet değişimi oluyor. Askerler yer değiştiriyorlar ve birden bakıyor ve onun nasıl anlatırım bu düşünceyi, nasıl işte Efes'teki kardeşleri buna teşvik ederim diye düşünürken birden oradaki askerlerin giyim kuşamı üzerinden bir örnek veriyor ve hani biraz onun ruh hali içerisinde, hapisin içerisindeki o bereketi nasıl ortaya çıkarttığını da görebiliyoruz aslında.
1: Evet, şimdi bu öğeler aslında her biri bir şeyi sembolize ediyor. Bir imgedir aslında bir şey anlatmak için. O zaman 14. ayetten itibaren şöyle diyor: böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını, o zaman gerçek var burada, doğruluk var burada, ayaklarınıza esenlik müjdesini giymiş.
0: Evet, esenlik var.
1: Esenlik müjdesini yaymak var burada. Bunlara hepsine ek olarak iman kalkanı, o zaman kalkan imanı temsil ediyor. Kurtuluş miğferini, miğfer kurtuluş bilgisini temsil ediyor. Ve ruhun kılıcını, kılıç neyi temsil ediyor? Tanrı sözünü alın diyor, yani kelamı. Dolayısıyla bunlar imanların bir alışkanlık haline getirmesi, bir düzen haline getirmesi gereken konuları kapsıyor. Biz bunları düzenli olarak yaparsak o zaman düşmanın her türlü saldırısına karşı da biz hazırlıklı oluruz. Şunun altına çizeyim. Burada ruhsal savaştan bahsediyoruz. Yani adı üstünde ruhsal. Yani hiçbir Hristiyan'ın savaşı ne bir millete ne bir insana karşı değildir. Tabii ki bazen tarih içerisinde alet olarak din alet olarak kullanılabilmiştir. Bazı şeyleri meşrulaştırmak
0: için günümüzde de kullanılmaktadır.
1: Günümüzde de kullanılıyor ama İncil'in mesajı çok net. Bir Hristiyan'ın savaşı hiçbir şekilde başka insana karşı değildir. Başka bir devlete karşı değildir. Bir ülkeye karşı değildir. Tümüyle karanlığın gücüne yani şeytan ve iblislerine karşı bir savaştır. Ve bunun için bizim de hazırlıklı olmamız gerekli.
0: Zaten İsa'nın yaşamını bilen, yaşamını okuyan herkes bunu çok net bir şekilde görür ki İsa aslında kendisini kral olarak ilan etmesinler. Onların düşündüğü gibi Roma'ya baş kaldıran bir kral olarak ilan etmesinler diye onlardan kaçan, uzaklaşan bir şekilde çarmıhı hayatına almak için, çarmıhtaki acıları çekmek için mücadele eden bir Mesih görüyoruz.
1: Zaten Pavlus'un kendisi 13. ayette açıkça söylüyor. Savaşımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordulara da karşıdır. Yani tamamen bir ruhsal savaştan bahsediyor.
0: Ve zaten bütün bu hani oradaki Roma askerinin giyim kuşamı ile ilgili bu benzetmeleri yaptıktan sonra demiyor ki gidin savaşın. Ondan sonra ne diyor? Her türlü dua ve yalvarışta her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Dolayısıyla
1: evet. Bizim savaşımız dua.
0: Duadır, duadır. Elimizdeki en büyük silah da Tanrı'nın sözüdür. Biz o Tanrı sözüyle şeytana karşı, onun güçlerine karşı savaşabiliriz. Benliğe karşı savaşabiliriz. Dünyaya, yani dünyanın bize sunduğu Tanrı'ya ters düşen şeylere karşı savaşabiliriz. Ve bizi Mesih'ten kapmaya çalışan, işte aslana benzeyen o şeytanın bütün ateşli oklarını da o iman kalkanıyla onlardan korunabiliriz gibi örneklendiriyor aslında. Biraz görselleştiriyor Pavlus bunları anlayabilmemiz için.
1: Ya ve bunu anlamak çok önemli. Çünkü yani bir insan bize karşı hata veya kötülük yapıyorsa evet biz o insanla yüzleşebiliriz ama hiçbir zaman düşman o insan olmamalı. Yani düşman o insanı bir nevi bu davranışa sürükleyen şeyler. Dolayısıyla bunu da ayırt edebilmemiz lazım.
0: Bu çok önemli ve belki de bu Pavlus'un dünyaya bakış açısını ortaya koyan bir ayet var ki belki onunla bitirebiliriz. Efeslilerde 6. bölüm 19. ayette yani birkaç kez vurguladığımız gibi ev hapsinde olan Pavlus, hapiste olan Pavlus dua istiyor. Yani 2. bölümde Efesler için dua ederken 6. bölümde kendisi için dua edilmesini istiyor ve kendisi için istediği dua bedensel sorunlarımdan kurtulayım, hapisten kurtulayım, işte rahat ferah içerisinde bir yaşam süreyim gibi temel olarak bizlerin dualarına konu olan maddeler değil. Tam tersine şöyle diyor ayette, diyor ki ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin. Öyle ki Mesih'in sırrını cesaretle bildireyim. Yani bu Pavlus'un dünyaya bakış açısını ortaya koyan çok özel bir ayettir. Ve kilise için büyük bir örnek teşkil etmektedir.
1: Evet, yani bütün mektubu bir cümleyle özetleyeceksek şöyle bir gerçek var. Yani bu hayatta moralimizin bozulması veya çeşitli baskılar tecrübe etmemiz yani oldukça normal. Ama bunlar olduğunda Pavlus'un yaptığı gibi ve Efes Kilisesi'ne teşvik ettiği gibi yapmamız gereken şey ne? İsa Mesih'e bakıp İsa Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıkları kendimize tekrardan hatırlatmak. Bunu yaptığımızda o zaman gerçekten zaferli bir şekilde bu iman hayatımızı sürdürebileceğiz.
0: Evet, bizler çirkin ördek değiliz.
1: Aynen öyle.
0: Yani ona o şekilde bakmamız gerekiyor. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Mesih aracılığıyla Tanrı'nın büyük lütfuna sahibiz. Yani bir anlamda kralların kralı olan Tanrımız. O halde bizler de onun prens ve prensesleri olarak bu dünyada yaşamımızı sürdürmeliyiz. Onun beklenti ve isteklerini karşılayabilmek için. Hepimizin duası olsun. Bugün Pavlus'un 6. bölüm 19. ayette söylediği gibi her birimize gerekli söz verilebilsin Tanrı'nın ruhu tarafından. Öyle ki Mesih'in sırrını cesaretle bildirelim. Daha çokları Mesih'e kazanılabilsin diyelim. Bu programın da sonuna geldiğimizi üzülerek belirtelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Laf Lafı Açtı programımıza hoş geldiniz. Herkese selam vermek istiyoruz. Bugün yine öğle arasında sizlerle birlikteyiz. Ben Semra.
0: Ben Aydın. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Şu anda karşınızdayız. Nereden dinliyorsanız, evinizden, iş yerinizden, yoldan, belki mutfaktan ya da ofisten bize hemen yazabilirsiniz. Merak ediyoruz sizleri.
1: Evet, bugün yayına çok basit ama derin bir soruyla başlamak istiyoruz aslında. Hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye size sormak istiyoruz. Böyle bir soruyla başlayalım istedik.
0: Evet, yani hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz? Sağlığınızı mı, geleceğinizi mi, ailenizi ve sevdiklerinizi mi belki, ekonominizi mi, yoksa yaşlanmayı ve ölümü mü?
1: Evet, lütfen bize yazın, mesajlarınızı canlı yayında okuyalım. Çünkü bugün hepimizin içinden geçen bir konuyu konuşacağız. Kontrol etme arzusunu konuşacağız.
0: Evet. Neden her şeyi kontrol etmek istiyor? Neden geleceği bilmek istiyor belki? Neden hastalanmamak istiyor, kaybetmemek istiyor ya da yaşlanmamak istiyor? Bunun hakkında konuşacağız. Mesela Doğanay Bengisu Ateş'in yorumunu gördüm. Gücümü demiş o. İşte neden gücümüzü belki kontrol etmek istiyoruz ya da kaybetmemek istiyoruz? Bunun üzerinde bugün konuşacağız.
1: Evet ve bugün buna güncel bir haber üzerinden bakacağız aslında. Uzun yaşam projeleriyle tanınan Brian Johnson'ın yaşadığı sağlık problemi bize aslında şunu hatırlatıyor. İnsan ne kadar plan yaparsa yapsın beden hala kırılgan olabiliyor.
0: Ama mesele sadece sağlık değil. Bugün şunu soracağız. Sağlıklı yaşama arzusu nerede bitiyor? Kontrol takıntısı nerede başlıyor?
1: Ve en önemlisi her şeyi kontrol edemediğimiz bir dünyada gerçek huzuru nerede bulabiliriz?
0: Lütfen bize yazın. Size soruyoruz. Hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye size soruyoruz. Bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata adresinden yazabilirsiniz. instagram.com/radyomaranata adresinden oradan da yazabilirsiniz. Deniz yolcusu selam demiş. Doğanay Bengisu Ateş. Yay, çok seviyorum bu kanalı diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım yazmış. İyi yayınlar kardeşler diye. Çok sağ olun. Görüşlerinizi bekliyoruz. Hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz? Size bunu soruyoruz bugün. Ve gerçekten yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Şimdi dilerseniz bir ilahi dinleyelim. Ölüm Yenildi ilahisini dinleyelim. Ölüm Yenildi ilahisinin ardından buradayız, karşınızdayız. Sorumuz şu: hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

0: hızlı tüm hızıyla devam ediyor. Ve yayının başında size sormuştuk, hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye size sormuştuk. Bu konuda görüşleriniz varsa YouTube'dan bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okumak bizler için her zaman önemli oluyor. YouTube'dan yorumlar var, onlara bakmak istiyorum. Doğanay Bengisu Ateş demiş ki az önceki cevabıma güncelleme geldi. Hı. Ahenkteyim diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Pastör Emre Karali iyi yayınlar diye söylemiş. Nesli Hanım iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Yasemin Hanım gelecekte olacakları diye söylemiş. Yani en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye sorduk. Yasemin Hanım gelecekte olacakları diye soruyor. Rıfkı Bey yazmış. Paramı kontrol etmek isterdim. Finansal danışmana ihtiyacım var diye söylemiş. Tuzla Kilisesi yayınlar diye söylemiş. Deniz Yolcusu sağlığımı ve geleceği kontrol etmek isterdim diye söylemiş. Şemsettin Bey demiş ki ben en çok düşüncelerimi kontrol etmek isterdim demiş. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında Şemsettin Bey biliyor musunuz bunun için bir yöntem var. Yani düşüncelerimizi kontrol etmek için bir yöntem var açıkça. Kutsal yazılarda karşımıza çıkıyor. Romalılar 12'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın, düşüncelerinizin yenilenmesiyle aslında. Yani Tanrı'nın iyi, beğenilir ve etkin isteğini ayırt etmekle düşüncelerinizin yenilenmesi değişin diyor. Düşüncelerimizin yenilenmesi mümkün ya da düşüncelerimizi kontrol etmek mümkün. Nasıl kontrol etmek mümkün? Tanrı'nın düşüncesine temas ederek kontrol etmek mümkün aslında. Tanrı'nın düşüncesini biz okuduğumuzda, onun sözünü okuduğumuzda, İncil'i okuduğumuzda o zaman ne oluyor? Biz onun düşüncesine temas ediyoruz ve kendi düşüncelerimizle onun düşüncesi arasında bir ayrım oluşuyor. Ve bu ayrımla beraber aslında biz farkına varmaya başlıyoruz. Onun düşüncelerini yaşamımıza almaya başlıyoruz ve onun düşünceleri her zaman iyidir. Ama Şemsettin Bey'in bahsettiği şey tabii daha belki fazla düşünme üzerine sanırım. Kontrolüm dışında düşünüyorum çok diye söylemiş. Yani overthink dedikleri, çok aşırı düşünme dedikleri nokta var. Bunun hakkında da konuşuruz. Doğanay Bengüsü Ateş demiş ki çok güzel bir değişmiş diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Deborah Hanım yazdı. İyi yayınlar, zararlı duygu, düşünce ve arzularımı kontrol etmek isterdim diye söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sizlere soruyoruz aslında hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz? Bu konuda görüşleriniz varsa bize lütfen yazmaya devam edin. YouTube'dan yazabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. Bugünkü aslında konumuz biraz ilginç. İlginç bir haberden bahsedeceğiz bugün size.
1: Evet, aslında bugün konuşacağımız konu güncel bir haberle önümüze geldi. Uzun yaşam projeleriyle tanınan aslında Brian Johnson diye biri var. Autoimmün aslında bir hastalığa yakalandığı haberini aslında biz okuduk. Bununla ilgili konuşmak istedik bugün bu programda.
0: Evet, otoimmün hastalık demek şu demek aslında bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi vücuduna saldırması demek. Yani içeriden aslında kendi bağışıklık sistemi bir bozukluktan dolayı vücudu aslında zarar vermeye başlıyor. Bu olayda da mideyle ilgili kronik bir rahatsızlıktan söz ediliyor.
1: Evet, aslında neden dikkatimizi çekti bu haber? Çünkü Brian Johnson özellikle bedenini çok sıkı takip eden biri olarak tanınıyor. Evet. Uykusunu, beslenmesini, kan değerlerini, egzersizini, biyolojik yaşını sürekli ölçtüren birisi. Genç kalmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için çok büyük paralar harcadığı da biliniyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani bunun üzerine aslında bedenini bir proje gibi kullanıyor kendisi aslında. Bir proje gibi görüyor bedenini. Kendi deyimiyle yani sosyal medya hesaplarına biraz baktık. Orada aslında sosyal medya hesaplarının açıklama kısmında mesela şey diyordu. Biz belki ölmeyen ilk kuşak olacağız falan gibi bir hedefi vardı. İşte tişörtler giyiyor böyle ölmemek üzerine falan. Tişörtler giyiyordu kendisi. Ve şöyle bir bilgi var aslında. Yılda her yıl en az 2 milyon dolar kendi sağlığı için harcıyor bu kişi. 2 milyon dolar ve yıllardır bunu yapıyor. Birçok doktorla çalışıyor. Ve ilginç mesela daha önce yine genç kalma denemeleri kapsamında kendisi işte 17 yaşındaki oğlundan kan plazma nakli bile yaptırmış. Yani onun kan plazma naklini de kendine yaptırmış ki işte deniyor yani sürekli genç kalmayı, yaşlılığı geciktirmeyi, ölmemeyi aslında bir şekilde hedefliyor kendisi. Yani tamamen bir proje gibi kendi bedeni üzerinde çalışıyor. Bunun üzerine bütün parasını harcıyor. Ama ilginçtir yine de bir hastalığa yakalandığını fark ediyor. Ve bu hastalık 11 yıl boyunca sessizce hiç fark etmeden o kadar

0: kadar takip etmesine rağmen hiç fark etmeden içten içe işlemiş bedeninde.
1: Evet ve bu haber bize sadece bir kişinin sağlık durumunu göstermiyor tabii ki. Aslında modern insanın çok derin bir arzusunu da görünür kılıyor. Her şeyi kontrol etme arzusu aslında bu.
0: Evet, her şeyi kontrol etme arzumuz var aslında. Yani bir yanımız belki belirsizlikten korkuyor. Ne olacak diye soruyor. Ve bu soru belki bizi rahatsız ediyor. İşte geleceği bilememek. Mesela dinleyicilerimize sorduk. Sizler dediniz herhalde en çok gördüğüm yorum oydu. Geleceği kontrol etmek isterdim.
1: Evet.
0: Diye
1: daha
0: söylediler. Yani geleceği bilememek, işte kaybetme ihtimali, ne olacağını bilmeme duygusu ya da işte belki kontrolü kaybetme durumu, hastalanma ihtimali mesela ya da sevdiklerimizden ayrılma ihtimali insanın içini böyle sıkıyor aslında, sıkıştırıyor bir şekilde.
1: Evet, yani bu yüzden kontrol hissi bize kısa süreli bir güven verebiliyor ve takvimimizi düzenliyoruz, raporlarımızı kontrol ediyoruz, adımlarımızı sayıyoruz, uykumuzu ölçüyoruz, geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz bir şekilde. Tabii ki bunlar kötü değil ama bunları yapmak için çok uğraşıyoruz kendi yaşamımız için.
0: Kesinlikle öyle, yani çok uğraşıyoruz bunlar için. Ama ilginç olan şu, bazen daha çok kontrol daha çok huzur getirmiyor. Biz belki ne kadar kontrol edersem o kadar huzurlu olacağım, o kadar kafam rahat olacak gibi düşünüyoruz ama tam tersine daha çok kaygı getiriyor.
1: Evet, çünkü insan bir şeyi sürekli ölçmeye başladıkça onun bozulma ihtimalini de daha çok düşünmeye başlıyor. Yeterince iyi uyudum mu, sağlığım yolunda mı ya da bir şey çıkarsa ya planım bozulursa gibi düşünceler de arkasından geliyor.
0: Kesinlikle öyle, yani yaşadığımız çağda bunu besliyor gibi biraz baktığımız zaman. Artık sadece yaşamıyoruz, sürekli kendimizi takip de ediyoruz. İşte kıyaslıyoruz, geliştiriyoruz, optimize etmeye çalışıyoruz sanki bir makine gibi. Ve insan bazen kendi hayatına bir armağan, bir lütuf gibi değil de sürekli yönetilmesi gereken bir proje gibi görmeye başlıyor.
1: Evet, tabii bir yandan da bedenimiz bize sınırımızı da hatırlatıyor. Çünkü insan bedenini ölçebilir, takip edebilir, destekleyebilir ama bedeni üzerinde mutlak hakimiyet kuramaz hiçbir şekilde.
0: Evet, tüm bunların en derinine de baktığımızda ölüm sorusu da duruyor yani. Çünkü insanın en büyük sorusu sadece nasıl daha uzun yaşarım değil, asıl soru şu: neden ölmek istemiyorum ya da neden ölüyorum sorusu. Yani işte ölüm kaçınılmazsa hayatımın anlamı neye dayanıyor sorusu belki.
1: Evet, bu noktada aslında modern insan bazen ölümü konuşmak istemiyor. Onu erteliyor, görmezden geliyor ya da teknolojiyle çözülebilecek bir problem gibi de görebiliyorlar. Ama hepimizin hayatında aslında böyle bir soru var.
0: Evet, kesinlikle. Yani baktığımız zaman modern insan aslında bu sorular üzerinde düşünmeye devam ediyor. Modern insan bunu istiyor aslında. Sanki yeterince para, yeterince işte bilim, yeterince veri ve yeterince disiplin olursa insan ölümden kaçabilecekmiş gibi düşünüyor.
1: Evet, tabii ki yaşamı uzatmak başka bir şey ama ölümü yenmek bambaşka bir şey.
0: Evet, insan daha uzun yaşamak isteyebilir, kaliteli yaşamak isteyebilir. Bu kesinlikle sorun değildir. Bunun altını çizmek istiyoruz. Sağlıklı olmalıyız. Yani kendimize dikkat etmeliyiz kesinlikle. Tıp gibi bir bilim var. Bir nimettir. Doktorlarımız var. Çok kıymetli. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Yani kaliteli yaşama çabasında bir sıkıntı yok ama daha uzun yaşamak aslında ölüm sorusunu ortadan kaldırmıyor. Sadece o soruyu biraz daha belki erteliyor, ileriye taşıyor.
1: Evet, bu noktada o zaman bugün asıl sorumuz şu olacak: İnsan neden her şeyi kontrol etmek ister?
0: Ve daha derin soru şu: kontrol edemediğimiz şeylerle karşılaştığımızda umudumuzu nereye bağlıyoruz, neye bağlıyoruz?
1: Evet, birazdan kutsal kitap bakışına geçerken bu konunun daha derinine ineceğiz aslında. Çünkü kutsal kitap kontrol arzusunu sadece modern bir alışkanlık olarak değil, insan yüreğinin çok eski ve derin bir meselesi olarak ele alıyor.
0: Evet, ama sizlerden gelen mesajlara bakalım önce. Yani kutsal kitap bakışına ilerleyen dakikalarda geçeceğiz ama sizlerden gelen mesajlara bakalım. Bugün sormuştuk size, hayatınızda en çok neyi kontrol etmek istiyorsunuz, neyi kontrol etmek isterdiniz diye. Ve sizlerden gelen yorumlar var.
1: Evet, YouTube'da Reski yazmış bizlere, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldin Reski.
1: Evet, Mesih'in kulu berbat bir sorun açıkçası. Nedenini de bilemiyorlar, teyzemde de var demiş. Sanırım çok düşünmekle ilgili olduğunu zannediyorum yukarıdaki mesaja göre. Bence Allah çözer, Tanrı bilmem hepsi bir gibi demiş. Doğanay Bengüsü Ateş. Mesih'in kulu birinin dilde kökeni Arapça, diğerinin Türkçe diye cevap vermiş kendisine. Bence de demiş Doğanay Bengüsü Ateş. Ve Şemsettin Bey yazmış, bu seçeneklerin hiçbiri hakkında bir fikrim yok ama hepsi güzel, işaretledim birini demiş. İlahi evet. için evet dört tane.
0: Bir yandan YouTube sayfamızda bir sonraki ilahi ne olsun diye size soruyoruz, o anketimizde hatırlatmış olalım. Oradan seçerseniz ilerleyen dakikalarda ilahi aramızda en çok oy alan ilahiye yer vermiş olacağız.
1: Evet, Doğanay Bengüsü Ateş sevgiyle yaşamak istiyorum demiş bizlere yorumlarda. Daniel yazmış, ben kaygılarımı kontrol etmek isterdim. Yaşamımda her zaman kaygı bozuklukları oldu. Bu mükemmelliyetçi oluşumdan dolayı olan bir durum oldu diyor. Serdar Bey yazmış, bu kötü bir şey mi? Yani tıp gelişiyor, ölümde yakında son olmayacak. Bakiller deneniyor, yapay zeka ve teknoloji, ölüm henüz keşfedilmemiş şeyler nedeniyle var, yakında olmayacak demiş. Evet, bakalım programımızın
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: İlerleyen aslında kısmında bununla ilgili de konuşacağız. Hı-hı. Gerçekten ölüme çare bulunabilir mi? Ona da bakacağız birlikte.
0: Evet, birlikte bunun üzerine düşüneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Doğanay Bengüsü Ateş demişti ki yani Tanrı, Allah hepsi bir gibi diye bir yorum yapmıştı. Tabii ki isimlerin burada hani çok, hani baktığımız zaman işte Tanrı'ya Tanrı diyoruz ya da Allah diyoruz. Bu konuda aslında benim açımdan bir problem yok. Çünkü birisi Türkçedir, birisi Arapçadır. Ama önemli olan onun kim olduğunu bilmemiz. Yani Tanrı'nın kim olduğunu, bizim için tasarısını bilmemiz. Ve kutsal yazara baktığımızda o İsa Mesih olarak karşımıza çıkıyor. Yani İsa Mesih de bize açıklanıyor. Çünkü mesela biz Tanrı hakkında bir şeyler düşünüyor olabiliriz. Ona dua ediyor olabiliriz. Allah'a dua ediyor olabiliriz ama adresi bilmiyor olabiliriz. Yani ona nasıl dua edeceğim? Hangi adrese dua edeceğim? Mektubumu nereye yazacağım? Ya da mektubu yazdım ama alıcı kısmına ne yazacağım? Nasıl imzalayacağım onu diye düşünmek lazım. Ve kutsal yazara baktığımız zaman burada açıkça biz İsa Mesih'in kendisinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani Tanrı bize en dolu anlamda, en yüce anlamda kendisini Mesih'te tanıtıyor. Peygamberler aracılığıyla daha önceki çağda vahyin iletmişti ama bu çağda aslında vahyin kendisi, yani Tanrı'nın ağzından çıkan o sözün, kelamın kendisi beden aldı, ete kana büründü. İsa Mesih olarak aramıza geldiğinde o bize aslında kendisini tanıttı. O zaman burada Mesih'in müjdesinde kritik bir nokta var, İsa Mesih'in kimliği. Bunun üzerine daha derinde konuşacağız tabii ki. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi başka bir soru sormak istiyoruz aslında size. Evet. Bir yeni bir anket de yapmak istiyoruz. Belki onu hatırlatmak lazım.
1: Evet, aslında bugün kontrol arzusunu konuşuyoruz ama fark ediyoruz ki insanın kontrol etmek istediği şeylerin arkasında çoğu zaman daha derin bir korku var aslında. Kaybetme korkusu var. Yani sağlığı kaybetmek, sevdiklerimizi kaybetmek, gençliği kaybetmek, geleceği kaybetmek ve bütün bunların arkasında da aslında ölüm gerçeği var tabii ki. Onun için size yeni bir soru sormak istiyoruz. Şimdi aslında paylaşacağız aynı zamanda.
0: Evet. Aslında şunu sormak istiyoruz size, anket olarak da yayınlayacağız şimdi. Sizce insan ölümü neden düşünmek istemez diye size sormak istiyoruz. Bu konuda yani görüşlerinizi merak ediyoruz. Neden olabilir bu? Belki korktuğu için mi olabilir bu? Belirsiz olduğu için mi? Yani belirsizlik olduğu için mi olabilir bu? Sevdiklerinden ayrılmak istediği için mi? Yoksa bir şekilde ayrılmak istemediği için mi? Yoksa farklı bir sebepten mi? Yarım kalacak, belki yaşamı yarım kalacak hissiyatından dolayı mı? Bu konuda anketimiz de mevcut olacak. Oradan işaretlerseniz ve aynı şekilde görüşlerinizi de belli ederseniz, yorum yazarsanız onu da merak ediyoruz. Görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi en son ilahi anketimize baktığımızda De Halleluya İsa'ya ilahisi en çok istenmişti. O ilahiyi dinleyelim birlikte. Ardından buradayız. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa işte canlı yayınındayız. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Ve bugünkü yayınımızın ana sorusu şuydu. Size sormuştuk aslında, hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye size sormuştuk. Sonrasında Brian Johnson'dan bahsettik. Kendisi bir milyarder, tüm yaşamını bir şekilde aslında gençleşmek için, ölümü ertelemek için ya da hatta ölümsüzlüğü hedeflemek için harcadı. Ama yakın zamanda aslında çok uzun zamandır bedeninde olan ve fark edilmeyen ve tedavisi de pek zor olan bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Buradan yola çıkarak aslında şu soruyu sorduk sizlere en son. Dedik ki sizce insan ölümü neden düşünmek istemez diye sorduk. YouTube'da anketimiz mevcut. Korktuğu için mi, belirsiz olduğu için mi, sevdiklerinden ayrılmak istemediği için mi, yoksa yarım kalacak gibi hissettiği için mi? Bu konuda görüşlerinizi belli ederseniz çok memnun oluruz. Bize yazabilirsiniz hem YouTube'dan hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Ve dua isteğiniz varsa onu da hatırlatmış olalım. Sizler için anlık olarak yayınımızda dua ediyoruz. Bir dua isteğiniz varsa bizimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. İsteğinizi yazdığınız anda sizler için dua etmeye çalışacağız.
1: Evet, YouTube'da da yorumlar var. Onlara da bakabiliriz. Doğanay Bengüsü Ateş, oh be demiş. Burada arayışı bitmemiştir. Arıyordur ama materyal de olsun. O da bir başlangıç demiş bizlere.
0: Teşekkür ederiz.
1: Rıfkı Bey, belirsizlik insanı korkutuyor bence demiş. Osman Bey, iyi yayınlar demiş bize. Hoş geldiniz. Doğanay Bengüsü Ateş, ruhuma şifa demiş. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Evet, yani dua konusu olarak söyledi herhalde onu, ruhuma şifa konusunu. Sizler için sevinçle dua etmek isterim. Ve tabii ki başka dua isteği olanlar varsa onlar için de sevinçle dua ederiz. Rab, senin önüne geliyoruz şimdi Doğanay Bengüsü Ateş isimli dinleyicimiz için. Sen onun yüreğinde etkin olarak çalış diye dua ediyoruz. O ruhuma şifa diye istiyor aslında, bir dua isteğinde bulundu. Sen gerçekten onu yarab kendine çek diye dua ediyoruz. Biliyoruz ki bizim asıl ruhumuzun şifası seninle buluşmaktan geçiyor, seni tanımaktan geçiyor diye dua ediyoruz. Bilmiyorum onun ruhsal durumunu ama henüz seni tanımıyorsa Mesih İsa da seni tanısın diye dua ediyoruz. Aynı şekilde ne hissediyorsa, hangi konuda eksik hissediyorsa ya da belki yarım hissediyorsa sen de tamamlansın diye dua ediyoruz yarab. Çünkü biliyoruz ki ruh yalnızca yaradanıyla buluşunca aslında o şifayı alır. Çünkü biz sadece bu dünya için yaratılmadık, bunu biliyoruz. Geçici olmak için, ölmek için yaratılmadık, bunu biliyoruz. Ve o da ruhu seninle buluşsun, Mesih İsa'da buluşsun, sonsuz yaşama kavuşsun diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin yarab.
1: Amin. Evet, dua istekleriniz varsa bize yine de yazabilirsiniz yorumlarda. Hatırlatalım tekrar, sizler için dua etmek isteriz her zaman. Aslında Kutsal Kitap'ta kontrol etme arzusuna nasıl bakıyor diye şimdi bu konudan ilerleyebiliriz. Çünkü burada dikkatli bir ayrım yapmamız da lazım. Her kontrol isteği günah demek değildir tabii ki. İnsan sorumluluk alır, plan yapar, kendisine emanet edileni sadakatle yönetir. Bunlarda herhangi bir sorun yoktur.
0: Kesinlikle öyle. Ama yani sorumluluk başka tabii ki. Egemenlik kurma arzusu bambaşka bir şey oluyor. Sorumluluk şöyle diyor: Tanrı'nın bana emanet ettiğini sadakatle yönetmeliyim diye söylüyor sorumluluk. Ya da elimde olanı sadakatle yönetmeliyim diye söylüyor aslında. Kontrol arzusu da şöyle söylüyor, diyor ki her şey benim istediğim gibi olsun, işte her sonuç benim elimde olsun, belirsizlik olmasın, kaybetmeyeyim, her şeyi öngöreyim, benim istemediğim hiçbir şey yaşanmasın diye söylüyor. O zaman ikisi arasındaki fark burada ortaya çıkıyor.
1: Evet, yani mesele sadece düzenli olmak değil, farkında olmadan Tanrı'nın yerine geçmeye çalışmak.
0: Evet, bugün aslında bu konu üzerine düşünürken bunun kökü üzerinde de düşünmemiz lazım. Bu nereye dayanıyor diyor. Bunun kökü aslında kutsal yazılarda karşımıza çıkıyor. Aden bahçesinde görüyoruz. İşte Adem ve Havva'nın günahında görüyoruz. Sadece yasak meyveyle ilgili bir konu değildi orada. Daha derinde Tanrı'ya güvenmek yerine Tanrı gibi olma arzusu vardı onların günahında.
1: Evet, Yaratılış 3. bölüm 5. aslında ayette yılan Havva'ya şöyle diyor: o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.
0: Aslında bu bir tabii ki yalandı, şeytanın ortaya attığı bir yalandı bu. Ve yani Tanrı kesinlikle öleceksiniz demişken, hayır kesinlikle ölmeyeceksiniz diye söyledi ve ayarttığı şey aslında Tanrı gibi olma arzusuydu. Yani aslında orada bir kibir vardı ve Adem ve Hava buna düştüler ve günahın merkezinde tam olarak bu var. Yani Tanrı'ya belki güvenmek istemiyorum, işte iyi ile kötüyü ben belirlemek istiyorum, hayatımın merkezinde Tanrı değil ben olmak istiyorum düşüncesi var.
1: Evet, ama bu her zaman bize açık açık da görünmez. Yani ben Tanrı olmak istiyorum diye görünmüyor bu her zaman.
0: Kesinlikle.
1: Bunu anlayamıyoruz evet. Çoğu zaman.
0: Kesinlikle öyle. Yani bazen çok mantıklı cümlelerin arkasına saklanabiliyor bu işte. Ben kontrol etmezsem her şey dağılır gibi, ya da ben düşünmezsem kimse düşünmez. Mesela hiç böyle düşündünüz mü? Her ihtimali hesaplarsam o zaman zarar görmem. İşte her şey planladığım gibi giderse güvendeyim gibi düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle plan yapmak kötü değildir. Sağlığımızı düşünmek kötü değildir. İşte bu konuda kontrol yapmak kötü değildir. Ama dediğim gibi bunlar Tanrı'nın yerine geçtiği zaman bize zarar vermeye başlıyor. Mesela hiç kendimizi şöyle yaparken bulduk. Mesela sevdiğimiz biri işte mesajımıza geç cevap verdiğinde hemen zihnimizde belki senaryolar üretmeye başlıyoruz. İşte acaba bir şey mi oldu, ya da bana mı kırıldı, benden mi uzaklaştı gibi. Sonra bir bakıyoruz ki sadece cevap beklemiyoruz, onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, nasıl davranacağını, işte ne zaman bize yanıt vereceğini de mesela, ya da nasıl davranması gerektiğini de kontrol etmeye çalışıyoruz.
1: Yani dışarıdan bakınca bu sadece merak ya da ilgi gibi görünebilir tabii ki, ama daha fazlası var.
0: Evet, yani içten içe şöyle bir sistem çalışıyor olabilir aslında, işte belirsizlik olmasın. Ben hemen bileyim, ya da ben hemen rahatlayayım, hemen öğreneyim. İşte karşımdaki kişi de benim beklediğim gibi davransın gibi. İşte kontrol arzusu böyle yavaş yavaş farkında olmadan sinsi sinsi işlemeye başlıyor.
1: Evet, ve insan fark etmeden hem karşısındaki kişinin hem de kendinin aslında huzurunu bir şekilde o sıkmaya başlıyor. Ve iki taraf için de bu zorlayıcı olabiliyor.
0: Evet, ve belki yani o anda mesele sadece bir mesaj değil, ama daha derinde şu var: ben belirsizliği taşıyamıyorum. İşte her şeyi bilmek, her şeyi yönetmek, iyi ile kötüye karar vermek, her şeyi garanti etmek istiyorum gibi. Ama hayat böyle taşınamayacak kadar aslında büyük bir yük oluyor o zaman böyle davrandığımızda.
1: Evet, işte bu noktada aslında kontrol güvenin yerini almaya başlıyor.
0: Evet, insan yani huzurunu Tanrı'da değil de yani Tanrı'ya değil de daha doğrusu koşullarını yönetebilme kapasitesine bağlamaya başlıyor. İşte diliyle belki Tanrı'ya güveniyorum diyebiliyor, ya da Tanrı'yı arıyorum diyebiliyor, ama yüreğinde farkında olmadan şöyle yaşayabiliyor: ancak işte her şey benim kontrolümde olmalı, her şey benim kontrolümdeyse güvendiğim, evet Tanrı'ya güveniyorum ama her şey benim kontrolümdeyse güvendiğim gibi farkında olmadan böyle bir eğilim olabiliyor.
1: Evet, ve aslında her şeyi kontrol etmeye çalışarak yaşadığımızda daha rahat olacağını düşünüyoruz, ama daha aslında fazlasıyla yorulmuş oluyoruz.
0: Evet, çünkü yani insan Tanrı olmak için yaratılmadı. Yani bu onun yaratılışına uyan bir şey değil. İnsan Tanrı'ya güvenmek için yaratıldı. Ve biz Tanrı'nın yerini almaya çalıştığımız her anda omuzlarımızı aslında taşımamamız için yaratılmadığımız, aslında yani bu şekilde yaratılmadığımız yükler yüklemiş oluyoruz. Yani bize ait olmayan yükleri yüklemiş oluyoruz.
1: Evet, aslında bu nasıl büyük? Belki bunu biraz daha açabiliriz sizler için.
0: Evet, nasıl büyük? Aslında şöyle büyük, yani belki şöyle örnekleyebiliriz kontrol arzusunu. Bazen mesela bir yolculukta herkesin bavulunu kendi sırtımıza almaya benziyor bu. Yani tüm oradaki yolcuları düşünün, mesela bir havalimanını düşünün. Oradaki tüm yolcuların yükünü sırtınıza almışsınız, bavulunu, ve hepsini siz yetiştirmeye çalışıyorsunuz gibi düşünün. Yani kendi bavulumuz zaten var. İşte kendi sorumluluklarımız var, kararlarımız var, emek verdiğimiz şeyler var belki, ama bir de tüm herkesin sorununu, işte geleceğini, her şeyin sonucunu, bedenimizin mesela bütün ihtimallerini, yarın ne olacağını, hatta ölüm korkusunu bile mesela sırtımıza almaya çalışabiliyoruz.
1: Evet, ve bir süre sonra aslında insan bu yüklerden dolayı yürüyemez hale geliyor artık.
0: Evet, çünkü Tanrı'nın bize taşımayı emanet etmediği bavulları da taşımaya başlıyoruz ve insan işte ben sadece sorumluluk alıyorum gibi düşünüyor belki, ama aslında herkesin yükünü farkında olmadan sınırlar dışında kendi sırtına almış oluyor.
1: Evet ve aslında bu yük sadece bizi yormuyor. Aynı zamanda bu yorgunluk bizim ilişkilerimizde de yansıyor. Çevremizdeki insanlarla olan durumumuzu da etkileyebiliyor tabii ki.
0: Ya kesinlikle. Yani sevdiğimiz insanları elbette biz korumak isteriz. Bu anlaşılır bir şey. Ama kaygı büyüdüğünde sevgi baskıya dönüşebiliyor. İşte bir anne baba çocuğunu, bir eş diğer... Bir eşini aslında partnerini, bir insan ailesini sürekli kontrol etmeye çalışabiliyor. Ve başta ben sadece iyi olsun istiyorum gibi düşünüyor ama bir süre sonra ilişki belki nefes alamaz bir hale dönüşebiliyor.
1: Evet, çünkü sevgi aslında kontrolle değil de güvenle nefes alabilir sadece.
0: Evet, yani kontrol arzusu bazen bizi buna götürebiliyor. Mesela başka bir şekilde benzetirsek kontrol arzusunu, bazen şeye benziyor, avucunda su tutmaya çalışan insana benziyor. Yani su değerlidir. Kesinlikle kaybetmek istemeyiz. Ama avucunuzu ne kadar sıkarsanız su o kadar parmaklarınızın arasından akar. Ve bazı şeyleri biz sıkı tuttukça korumuyoruz da farkında olmadan kaybedebiliyoruz.
1: Evet, bu noktada aslında kutsal kitap bunun yerine bize ne öğretiyor ona bakabiliriz.
0: Evet, Süleyman'ın özdeyişleri 3-5-6 şöyle diyor. Diyor ki, Rabbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır diye söylüyor. Burada aslında aklını kullanma demiyor ayetler. Kendi aklına bel bağlama diyor. Yani plan yap kesinlikle ama planını putlaştırma. Yani bel bağlama ona ya da düşün ama her şeyi sen taşıyormuşsun gibi yaşama.
1: Evet, çünkü bunun nedeni aslında insan olarak her birimizin sınırlı varlıklar olması. Biz sonuç olarak çok şey düşünebiliriz ama her şeyi bilemeyiz. Ne kadar düşünürsek düşünelim mutlaka eksik kalan yönlerde olacaktır. Sınırlı varlıklar olduğumuz için biz Tanrı kadar her şeyi bilip hakim olamayız.
0: Evet, bu arada Deborah Hanım da bir yorum yazmış, demiş ki benim de bu tarz bir rahatsızlığım var. Bağışıklık sisteminde bir bozukluk var. Saç ve kaş kıl köklerine saldırı oluyor ve dökülüyor. Tedavi görüyorum. Çok pahalı bir ilaç alıyorum. Şifa bulmam için dua eder misiniz demiş. Sevinçle dua edeceğiz birazdan Deborah Hanım. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım demiş ki avucunda su tutmak ve kaygı, evet çok güzel bir konuya değindiniz diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz bir yandan, onu da hatırlatmış olalım. Yani insan evet sınırlı bir varlık. Mesela Yakup 4:13-14'te şöyle diyor. Diyor ki bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak para kazanacağız. Yani sizler yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen sonra yitip giden bu gibisiniz diyor. Aslında plan yapmayın demiyor bu ayet ama plan yaparken kendinizi hayatın sahibi sanmayın diyor. Ya da bir baktığımızda insan plan yapıyor ama yarını yaratamıyor, yani bir yarını yaratan biz değiliz. Takvimleri dolduruyoruz belki ama nefesimizi, yaşamımızı, soluğumuzu biz garanti edemiyoruz.
1: Evet ve İsa Mesih aslında kaygı konusunda çok çarpıcı bir sorusu var. Belki bu soruyu bugün hepimiz kendimize sormalıyız.
0: Mesela Matta 6:27'de belki örnek olarak verebiliriz. Matta 6:27'de İsa diyor ki hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu gerçekten bizi durduran bir soru. Çünkü bazen kaygılanarak bir şeyleri koruduğumuzu sanıyoruz. Sanki çok düşünürsem, çok korkarsam, çok hesap yaparsam geleceği garanti edebilirim gibi hissedebiliyoruz.
1: Evet ama kaygı çoğu zaman hayatı uzatmıyor. Sadece bugünün huzurunu kısaltıyor aslında.
0: Evet, çok doğru bir ifade aslında. Çünkü insan geleceği garanti etmeye çalışırken belki bugünün sevincini, ilişkilerindeki sıcaklığı, belki Tanrı arayışındaysa ya da Tanrı ile yürüyorsa, Mesih'i tanıyorsa onun yürüyüşündeki huzuru da belki kaybedebiliyor.
1: Evet ama burada Tanrı'ya bakışımız da çok önemli. Çünkü bazen insan Tanrı'yı gerçekten tanımadan, onun isteğini anlamadan... Yani Tanrı'yı sadece kendi isteğini yaptırabileceği bir güç gibi de görebiliyor.
0: Evet, yani belki hatta Tanrı'yı tanısak bile, Mesih yaşamımızda olsa bile, Mesih aracılığıyla İsa'ya iman ederek Tanrı'yı tanımış olsak bile zaman zaman bu yanlışa da kayabiliyoruz. İşte dua ederken ya da ibadete bakış açısında ya da imanımızda mesela Tanrı'yla ilişki kurmanın bir yolu olmaktan çıkıp tüm bunlar belki istediğimiz sonuçları elde etme yöntemi gibi görülebiliyor. Yani ben bunu yapıyorum sen de bunu yap gibi ya da yine benim kendi isteğim olsun diye bunu yapıyorum, Tanrı'yı ikna etmeye çalışıyorum gibi bir algıya dönüşebiliyor.
1: Evet, yani ibadet bile al gülüm ver gülüm ilişkisine dönüşebilir hayatımızda.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben bunu yaptım o zaman Tanrı bunu yapmalı gibi, ben şunu yaptım o zaman benim istediğim gibi olmalı gibi. Ama iman Tanrı'yı kontrol etmek değildir, iman Tanrı'ya güvenmektir.
1: Evet, tabii ki bu noktada lütuf düşüncesi de aslında zayıflayabilir eğer böyle yaklaşıyorsak Tanrı'ya.
0: Kesinlikle, çünkü kontrol zihniyeti şöyle söylüyor, diyor ki doğru şeyleri yaparsam doğru sonuçları hak ederim. Yani ben hak ederim bunun gibi. Ama Mesih'in müjdesinde hatırladığımız şey ne aslında? Efesler 2.8-9'da ne diyordu? İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır ve kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diye söylüyor ayetler. Yani kurtuluşumuz ve aslında yaşamımız, sonsuz yaşamın kendisi de Tanrı'yla ilişkimiz de aslında insanın performansına dayalı olan bir şey değil. Tanrı'nın lütfuna, yani hak etmediğimiz halde bize verilen o armağana dayanan bir şey. Ve kurtuluşun iman yoluyla, lütufla ve Tanrı'nın armağanı olarak verildiği bize söyleniyor. Ama farkında olmadan biz belki lütuf düşüncesini de bu kontrol arzusuyla yaşamımızda aslında azaltıyor, zayıflatıyor olabiliriz.
1: Evet, yani gerçek huzur aslında Tanrı'yı kendi planımızda uydurmakta değil, gerçek Tanrı'yı Mesih aracılığıyla tanımakta.
0: Evet, yani Yuhanna 14.9'da mesela İsa diyor ki beni görmüş olan babayı görmüştür diyor. Yani Tanrı'nın nasıl biri olduğunu anlamak istiyorsak biz Mesih'e bakarız. Mesih'e baktığımızda da onun günahkarı çağıran, korkana yaklaşan, zayıfa yaklaşan, yorgunları davet eden, kaybolanı arayan bir Tanrı olduğunu açıkça ete kana bürünmüş olarak görürüz.
1: Evet, Matta 11. bölüm aslında 28. ayette de İsa Mesih şöyle söylüyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm.
0: Evet, bu davet yani kontrol arzusuyla yorulan tüm bizler için geçerli aslında. İsa diyor ki yükünü daha sıkı tut demiyor, bana gel. Bana gel diye söylüyor.
1: Evet, ve burada aslında ölüm meselesine de gelebiliriz. Aslında geliyoruz. Çünkü insanın kontrol etmek istediği en büyük şey aslında ölüm.
0: Evet, yani ölüm insanın karşısındaki en büyük sınırı gibi karşımıza çıkıyor. İnsanın bütün enerjisini ölümü geciktirmeye verdiğini görüyoruz çoğu zaman. Ya da belki ölümle yüzleşmekten ve yaşamın anlamını sorgulamaktan kaçabildiğini de görüyoruz.
1: Evet, ama kutsal kitabın cevabı aslında yalnızca ölümü kabul et değil bizler için.
0: Evet, kutsal kitap bizi ölüm gerçeğiyle yüzleştirir kesinlikle, ama orada bırakmıyor. Mesih ölümün karşısına diriliş umudunu koyuyor. Yuhanna 11.25'te şöyle diyor ki İsa diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
1: Evet, yani insan ölümü geciktirmeye çalışabilir, uğraşabilir, ama müjde aslında ölümün nihai olarak yenileceğini ilan eder.
0: Evet, yani İsa Mesih çarmıhta günahlarımız için öldü, o mezara kondu, üçüncü gün dirildi ve bu yüzden umut şu aslında, ben ölümü kontrol edeceğim değil, ben ölümü belki yenemem ama Mesih ölümü yendi. Umudumuz aslında Mesih'te yatıyor.
1: Evet, bu noktada aslında 1. Korintliler 15. bölümde 54'ten 57. ayetlere kadar Paulus aslında şöyle söylüyor. Onu okumak istiyorum. Belki bizler de her gün bunu hatırlamalıyız. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?
0: Evet, Mesih'in müjdesinin aslında zirvesi budur. Yani ölüm son söz değildir. Zaten ölmek için yaratılmamıştık. Zaten Tanrı bizi sonsuz yaşam için yaratıldı. Günah nedeniyle biz buna sahip olduk. Ölüm dünyaya girdi. Ama Mesih'te artık günah son söz değil, ölüm son söz değil, korku son söz değil, kontrol arzusu son söz değil. Son söz dirilmiş olan Mesih'in aslında. Mesih'in dirilişi son söz oluyor aslında.
1: Evet, ve aslında bizler birçok şey yaparken yine de kontrolü Tanrı'ya bıraktığımızda, sonucu Tanrı'ya bıraktığımızda bu gerçekten bir teslimiyet oluyor ve teslimiyet asla yenilgi değildir bizler için.
0: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle bir yenilgi değildir. Teslimiyet pasiflik de değildir. Aslında imanın adım atmış halidir. Yani insan elinden geleni yapar, planlar, çalışır, konuşur, adım atar. Kesinlikle bu önemlidir. Ama sonucu Tanrı'ya bırakır. Yani teslimiyet şunu söyler. Ben evet Tanrı değilim ama Tanrı iyidir, Tanrı benimledir, Tanrı güvenilirdir. Ben her şeyi bilemem ama Tanrı bilir. Ben kaygılanmakla ömrümü uzatamam, İsa'nın söylediği gibi. Ama yaşamım Tanrı'nın elindedir. Ben ölümü yenemem ama Mesih ölümü yendi diye söyler. Ben kendimi kurtaramam ama Mesih beni kurtardı, kurtarır diye söyler.
1: Evet, bugün kendimize aslında şu soruyu sorabiliriz. Ben hangi bavulları sırtıma aldım, hangi şeyleri avucumda sıkıca tutmaya çalışıyorum ve bunların altında hangi korkular var?
0: Evet, daha derinde de belki şu soru olabilir. Ben gerçekten Tanrı'ya güveniyor muyum, yoksa farkında olmadan Tanrı'nın yerini mi almaya çalışıyorum? Ya da Tanrı hakkında hiç düşündün mü? Belki bunun hakkında hiç düşünmemiş olabiliriz. Tanrı fikri size çok uzak geliyor olabilir. Bugün bu radyoyu ilk defa dinliyor olabilirsiniz. Bunlar hakkında düşündün mü? Yani beni yaratan bir varlık olduğu hakkında, ya da beni yaratan o, yani benden üstün, benim hakkında tasarısı olan o varlığa hakkında hiç düşündün mü? Bunun üzerine belki düşünebiliriz.
1: Evet, kutsal kitap bizi suçlulukta bırakmaz asla, ama bizi Mesih'e çağırır.
0: Çünkü kontrol arzusu aslında insanı köleleştiriyor, ama Mesih insanı ne yapıyor? Özgürleştiriyor. Yani ölüm yenildi değil mi İsa'da? Bugünkü ilk dinlediğimiz ilahi oydu. Ve İsa Mesih dirildi. Ve ona iman edenler için, onun hayatına kabul edenler için artık son söz ölüm değil, yaşamdır. O zaman aslında biz zaten Mesih'te bu ölümün yenildiğinin ya da ölümsüzlüğün sırrını zaten avuçlarımızın içinde bir hazine olarak sahip oluyoruz. Mesih'i tanıyorsak, Mesih'e iman etmişsek.
1: Evet, aslında YouTube'daki yorumlara da bakalım istiyoruz. Epeyce yorum geldi. Onları da okuyalım. Aynı zamanda Deborah Hanım'ın da bir dua isteği vardı aslında. Belki onun için dua edeyim, daha sonra yorumları
0: tabii ki
1: okuyalım. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum. Sen her şeye gücü yeten Tanrısın Ya Rab. Senin önüne getirmek istiyorum Deborah'ı. Onun bağışıklığı ile ilgili hastalığı için senden şifa diliyoruz Ya Rab. Lütfen elini uzat. Bu sorun çözülsün. Bu hastalık Ya Rab tamamıyla geçsin. Onun bütün hücrelerini yenile diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Lütfen doğru doktorlarla karşılaştır, doğru tedavi şeklini uygulasınlar diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Bu süreçte de lütfen güç ver bu kız kardeşimize, yanında ol, hem bedeni hem de ruhsal olarak gerçekten güçlü bir şekilde durabilsin diye sana yalvarıyorum. Sen her şeyi yapabilirsin Ya Rab. İmanla bu sorunu senin ellerine bırakıyoruz ve senden yardım istiyoruz. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin.
1: Evet, sonrasında da bazı yorumlar var. Deborah Hanım'ın duası isteğinden sonra. Yasemin Hanım, avucunda su tutmak ve kaygı, evet çok güzel bir konuya değindiniz demiş. Doğanay Bengüsü Ateş, of çok acı bir cümle, onu kullanmak gibi, haşa, çok özür dilerim ben her öyle an için demiş. Bir cümle kurmuştuk aslında, bazen kendi isteklerimiz için Tanrı'yı kullanıyoruz diye, onun için söylemiş sanırım. Evet. Ayşe Gülsu, Selma iyi yayınlar demiş. Osman Bey yazmış, Mezmurlar 20 ve 7. ayet diye. Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Biz ise Tanrımız Rabbin adına güveniriz. Amin. Gerçekten çok güzel bir ayet.
0: Amin.
1: Pastör Emre Karali bu sabah kilise grubundan paylaştı bu ayeti. Sabah okumalarımda vardı demiş. Osman Bey cevap vermiş. Onun dışında Ayşegül Hanım, ay yazamadım selam demiş bizlere. Teşekkürler.
0: Selam, hoş geldiniz.
1: Osman Bey hamdolsun, Pastör Emre Karali'ye cevap vermiş sanırım, hamdolsun Tanrı'nın bütün doluluğu Mesih'te bulunuyor, o zaman ona bakmalı, örnek almalı, söylediklerine iman etmeliyiz demiş. Bizlere Deborah Hanım, İsa Mesih'in yüce adıyla amin, çok teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ediyoruz bize değerli yorumlarınız için. Dua istekleriniz varsa yine de bize yazabilirsiniz. Sizler için dua etmek isteriz her zaman. Ve aslında kutsal kitabın bu konuya nasıl baktığını da az önce konuştuk. Kontrol arzusu bazen güvenin yerini alabiliyor da dedik. Hı hı. İnsan farkında olmadan huzurunu Tanrı'ya değil de her şeyi yönetebilme gücüne de bağlayabiliyor. Bu aslında dikkat edilmesi gereken bir konu.
0: Evet, bu konuda yeni bir anket de yayınladık sizlere. Sizlere soruyoruz, sizce insan en çok neden kontrol etmek ister diye. Bir önceki anketimizin sonuçlarına da bakalım. Orada %45 insan neden ölümü düşünmek istemez sorusuna belirsiz olduğu için diye yanıt verdi dinleyicilerimiz. Şu anda YouTube'da yeni bir anketimiz mevcut. Orada size soruyoruz. Sizce insan en çok neden kontrol etmek ister? Güvende hissetmek için mi? Kaybetmemek için mi? Geleceği bilmek için mi? Yoksa korktuğu için mi? Bunu da merak ediyoruz. Bu konuda da görüşlerinizi bize yazarsanız, oradan işaretlerseniz çok memnun oluruz. Bir de bir ilahi isteğiniz varsa hemen onu sormak istiyorum size. Birazdan ilahi arasına gideceğiz. Bir ilahi isteğiniz varsa ona yer verebiliriz. Onu çalabiliriz aslında, o ilahiyi. Onu da hatırlatmış olalım. YouTube'daki anketimizde size soruyoruz. Aslında sizce insan en çok neden kontrol etmek ister? Onda da yanıt verirseniz çok mutlu oluruz. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da tekrardan soruyorum. Birazdan ilahi arasına gitmiş olacağız. Ve ilahinin ardından burada olmuş olacağız. Bir dua isteğiniz varsa aynı şekilde onu da hatırlatmış olayım. O konuda da size isteklerine yer vermeye çalışıyoruz. En son aslında anketimizde onun adı Rab ilahisi ikinci seçenekte seçilmişti. Eğer herhangi bir ilahi isteği yoksa o ilahiye de yer vermiş olabiliriz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Sanırım şu anda bir ilahi isteği yok. Onun adı Rab ilahisiyle devam edelim. Ardından tekrar burada olacağız. Sizlere soruyoruz. Yeni anketimizi başlattık. Sizce insan en çok neden kontrol etmek ister diye size soruyoruz. O anketimize de yanıt verebilirsiniz. Ardından sizlerin görüşlerini okumak üzere burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Fight'ı canlı yayınıyla karşınızdayız. Bir ilahi arasının ardından buradayız. Tekrardan sizlerle olduğumuz için mutluyuz. Ve YouTube'dan ve Instagram'dan bize yazabiliyorsunuz. Onu tekrar hatırlatmış olalım. youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Ve bir sonraki ilahimiz için de, ilk yazan kazanır için de, bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Onun da hatırlatmasını şimdiden yapmış olayım. Bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım tekrardan. YouTube'da yeni bir anket başlatmıştık. Size sormuştuk. Sizce insan en çok neden kontrol etmek ister diye. Şu anda %50 güvende hissetmek için gibi bir yanıt önde gidiyor. Henüz anketimize katılmadıysanız oradan da bize yazabilirsiniz. Ve bu yayının sorusu şu: hayatınızda en çok neyi kontrol etmek istersiniz? Bu konuda da henüz paylaşmadıysanız bizimle paylaşabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, bugün kontrol arzusunun aslında sadece dışarıdaki şartlarla değil, yüreğimizle ilgili olduğunu da konuştuk. Peki bugün günlük hayatta nasıl yaşayacağız? Artık bu konu üzerine konuştuk, birçok şey de biliyoruz. Kutsal kitap bakış açısında biliyoruz. Neler yapmalıyız kendi hayatımızda?
0: Evet, ilk adım şu aslında. Örnek olarak şunu vermiştik. Sanki her şeyi kontrol etme arzusu bir havalimanındaki bizim yolculuğumuz varken tüm herkesin bavulunu bizim taşımaya çalışmamız gibi demiştik. Ya da avcumuzda suyu tutmaya çalışmak gibi söylemiştik. Taşıdığımız bavulları belki fark etmeliyiz bugün. Yani kendimize şunu sorabiliriz. Elimde tutmaya çalıştığım şeyler, taşımaya çalıştığım bavullar gerçekten benim sorumluluğum mu? Yoksa Tanrı'nın yerine geçip taşımaya çalıştığım bir yük mü? Belki gelecek konusunda kontrol etme arzum var. Belki ilişkilerim konusunda kontrol etme arzum var. Belki ölümü kontrol etme arzum var. Ya da ölümden kaçmaya çalışıyorum belki. Ama bunlar benim ellerimde tutmam gereken bir yük mü? Benim sorumluluğum mu, yoksa farkında olmadan farklı yükleri, bana ait olmayan yüklerimi taşımaya çalışıyorum?
1: Evet, çünkü bazen kendi sorumluluğumuzla bize ait olmayan yükleri karıştırıyoruz maalesef. Herkesin kararını, geleceğini, duygusunu ve sonucuna kadar aslında kontrol etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, ikinci adım da şu aslında: avcumuzu açmayı öğrenmeliyiz belki. Yani kontrol arzusu, mesela geçen yayında da avcumuzu açmaktan bahsettik. Kontrol arzusu avcumuzda böyle su tutmaya çalışmak örneğini verdik mesela bu yayında. Yani ne kadar sıkarsak o kadar kaybediyoruz. Bugün Tanrı'ya şöyle dua edebiliriz avcumuzu açıp: Rab, bunu, bu şeyi, farkına vardığım bu şey, ilişkim olabilir, hayatım olabilir, geleceğim olabilir. Evet, sıkıca tutuyorum çünkü korkuyorum. Ama bugün bunu sana emanet etmeyi bana öğret diye dua edebilirsiniz. İsa Mesih'in adıyla diye dua edebilirsiniz. Belki hiç denemediniz bunu, İsa'nın adıyla dua etmeyi. Bugün denemeniz için bir fırsat var.
1: Evet, bu noktada aslında bir ayet paylaşmak istiyorum. Bu duayı ederken bu ayeti de mutlaka düşünün. 1. Petrus 5.7'de de şöyle söylüyor: bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır.
0: Kesinlikle öyle. Ve bir diğer adım da şu olabilir: kontrol etmek yerine artık güvenmeyi seçmek olabilir. Yani bu pasif kalmak değildir. Kesinlikle gerekeni yaparız. Konuşmamız gerekiyorsa konuşuruz, adım atmamız gerekiyorsa atarız. Sağlığımızı tabii ki kontrol ederiz, doktora gideriz, vitaminler kullanırız belki, ama sonucu Tanrı'nın elinden almaya çalışmayız.
1: Evet, kendi hayatımız için de bu böyle tabii ki, ve özellikle ilişkilerimizde de bu çok önemli. Özellikle sevdiğimiz insanları kontrol ederek değil, dua ederek, sevgiyle konuşarak ve Tanrı'ya emanet ederek sevmeyi öğreniriz.
0: Evet, ve bu daha büyük bir hazinedir aslında. Filipiler 4:6-7'de şöyle diyor, diyor ki: hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor.
1: Evet, amin. Yani gerçek esenlik her şeyi kontrol ettiğimizde değil, kaygılarımızı Tanrı'ya getirdiğimizde büyür.
0: Evet, bugün kendimize şu 3 soruyu sorabiliriz belki. Hangi bavulu boşuna taşıyorum diye kendimize sorabiliriz. Her şeyi avucumda fazla mı sıkıyorum? Avucumda su tutmaya mı çalışıyorum diye sorabiliriz. Ve bugün hangi alanı Mesih'e emanet etmem gerekiyor diye sorabiliriz. Mesih'i henüz tanımıyorsanız, aslında bugün Mesih'i tanımak için, Mesih'i yaşamıma almak için, onu kabul etmek için Adım atmak istiyor muyum diye kendimize sorabiliriz. Onu daha yakından tanımak için, onun sözünden tanımak için mesela adım atmak istiyor muyum diye sorabiliriz.
1: Evet, çünkü kontrol etme isteği insanı gerçekten yorar.
0: Ama Mesih'e güvenmek insanı özgürleştirir. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Serdar Bey'in galiba bir yorumu vardı yayının başında. Onu hatırlıyorum. Serdar Bey demiştik ya, aslında bunlar kötü bir şey değil. Yani tıbbı kullanmak ya da tekrar okuyayım. Yani tıp gelişiyor. Ölüm yakında son olmayacak gibi bir şey söylemişti. Tabii ki bu yani elimizde olan bir veri değil ya da kanıtlanmış bir durum değil tabii ki. Ama burada şuna odaklanmak gerekiyor. Yani yayın boyunca şunu gördük. Yani bu kötü bir düşünce değil tabii ki. İşte tıbbın gelişmesi, işte hastalıkların belki yenilmesi, insanların daha sağlıklı olması, daha kaliteli bir yaşam sürmesi, belki daha uzun yaşamasını hepimiz istiyoruz aslında. Yani Hristiyanlık da aslında tıbba karşı değil, tam tersi. Mesela Hristiyanlığın Etkileri diye program serimiz var Radyo Maranata'da. Orada tıbba nasıl katkı sağladığını, tıp yani eğitime nasıl katkı sağladığını, pek çok şeye Hristiyanlığın nasıl katkı sağladığını görüyoruz kesinlikle. Çünkü insana verilen değer öğretisinden dolayı zaten Hristiyanlık kesinlikle tıbba da katkı sağlamıştır. İsa'nın kendisi en büyük hekimdir. Şifa veren, hastaların gözünü açan, aslında ölüleri diriltendir. Şifa veren Tanrı'dır. O yüzden aslında tıbba karşı değiliz ya da nasıl söyleyeyim, bunları denemeye karşı değiliz. Bilgiye, teknolojiye karşı değiliz. Aslında Tanrı'nın insana verdiği aklın iyi bir kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Ama sorun şu, ölüm sadece henüz çözemediğimiz bir teknik mi? Yani bunu bir teknik, bir arıza gibi mi görüyoruz? Yoksa insanın varoluşuyla ilgili daha derin bir gerçek mi? Yani bunun üzerine düşünmemiz lazım. Çünkü teknoloji bizim belki evet yaşam süremizi uzatabiliyor, acılarımızı azaltabiliyor, işte bazı hastalıkları tedavi edebiliyor. Bunlar çok kıymetli ama insanın içindeki ölüm korkusunu, onun anlam arayışını, işte suçluluk duygusunu, sonsuzluk özlemini bu tamamen çözebiliyor mu? Kutsal Kitab'ın söylediği şey şu, insanın en büyük sorunu sadece bedenin bozulması değil, Tanrı'dan kopmuş olması. Ya bu yüzden zaten günah dünyaya girdi. Yani ölüm sadece biyolojik bir aksaklık değil. Ölüm insanın günah nedeniyle Tanrı'dan ayrılmasıyla dünyaya girmiş bir şey. Yani ruhsal bir kopuşun fiziksel dünyadaki sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ölümün aslında nihai çözümü sadece dünyasal ya da teknolojik olabilecek bir durumda değil. Elbette tıp gelişebilir, hastalıklar iyileşebilir, insan ömrü uzayabilir. Çok değerli bunlar ama ölümün köküne gelen o cevap insanın Tanrı'yla yeniden barışmasında. Ve Tanrı zaten Mesih İsa'da bunu sağladı. Sonsuz yaşamı bize zaten sağlamış oldu. Ve Hristiyanlık aslında bu cevabı Mesih'in ölümünde ve dirilişinde görüyor. O yüzden buna odaklanmak burada önemli. Kesinlikle bunu da hatırlatmasını yapmış olayım. Onun da en azından cevabını bir şekilde vermiş olalım.
1: Evet, YouTube'dan Sevda Hanım da bizlere yazdı. En çok beni etkileyeceğini düşündüğüm durumları kontrol etmek isterim demiş. İş, arkadaşlık, yaşam demiş bizlere ve iyi yayınlar bu arada demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sevda Hanım.
0: Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Size soruyoruz, siz hayatınızda en çok neyi kontrol etmek isterdiniz diye bizimle paylaşmaya devam edebilirsiniz.
1: Evet, bugün aslında şunu konuştuk. İnsan kontrol etmek istiyor. Geleceğini, sağlığını, sevdiklerini, kayıplarını ve en sonunda ölümü kontrol etmek istiyoruz.
0: Ama baktığımız zaman Kutsal Kitap bize çok açık bir gerçek gösteriyor. Biz ölümü kendi gücümüzle yenemeyiz. Yani insanın en büyük sorunu sadece daha uzun yaşamakla ilgili değil. Aslında Tanrı'dan kopmuş olmasıyla, Tanrı'dan ayrı düşmüş olmasıyla ilgili.
1: Evet ve aslında müjde de burada tam olarak başlıyor ve şunu söylüyor. Tanrı bizi bu ayrılıkta bırakmadı. İsa Mesih dünyaya geldi, günahsız bir yaşam sürdü, çarmıhta bizim günahlarımız için öldü, mezara kondu ve üçüncü gün dirildi.
0: O yüzden aslında umut şuna da dayanıyor, Hristiyan umudu aslında şuna dayanıyor. Diyor ki ben kendimi kurtaramam ama Mesih beni kurtarır. Ben ölümü yenemem ama Mesih ölümü yendi, program içerisinde konuştuğumuz gibi. Ben sonsuz yaşamı ya da ölümsüzlüğü kendi çabalarımla hak edemem ama Mesih bana lütufla aslında sonsuz yaşam bir armağan olarak bana verir.
1: Evet, ve Yuhanna 11. bölüm 25. ayette aslında İsa Mesih şöyle söylüyor. Diriliş ve yaşam benim. dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
0: Kesinlikle öyle. Bugün belki geleceği kontrol edememek sizi yoruyor olabilir kıymetli dinleyenler. Belki ölüm düşüncesi sizi korkutuyor olabilir bizleri dinlerken. Belki içinizde uzun zamandır bazı sorular olabilir. Belki benim umudum neye dayanıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bugün aslında sizin için bir çağrı var burada.
1: Evet, aslında bugün sizi bir dine, bir kuruma ya da bir alışkanlığa değil, yaşayan İsa Mesih'e gelmeye davet ediyoruz.
0: Evet, İsa Mesih'in kendisi yalnızca iyi bir öğretmen olarak değil. Belki bu zamana kadar sizlere, bize işte o sadece bir peygamberdi gibi öğretilmiş olabilir ama o sadece bir peygamber değil. Rab ve kurtarıcı olarak o bu dünyaya gelmiştir. Ve Rab ve kurtarıcı olarak onu kabul ettiğimizde, kendi iyi işlerimize değil onun yaptığı iyi işe güvendiğimizde o zaman aslında kurtulmamız için Tanrı'nın fırsatını, armağanını kabul etmiş oluyoruz. Çünkü kurtuluş bizim iyi işlerimizle, kontrolümüzle, çabamızla, performansımızla kazanılan bir şey değil. Kurtuluş Mesih'e imanla, onun lütfu olarak, armağanla alınan bir şey.
1: Evet, eğer bugün yüreğinizde ben hayatımı artık kendi kontrolümde tutmaya çalışmaktan yoruldum, günahlarımdan dönmek, İsa Mesih'e güvenmek ve onu Rab ve kurtarıcım olarak kabul etmek istiyorum diyorsanız, bulunduğunuz yerde içtenlikle dua edebilirsiniz.
0: Sade bir dua edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Rab İsa, sana ihtiyacım olduğunu kabul ediyor.

0: ben daha tam anlamadım ama öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Sizinle konuşmak isteriz, dua etmek isteriz ve belki kutsal kitaptan birlikte bakmak isteriz.
1: Evet, çünkü aslında Hristiyan umudu ölümden kaçmak değil, ölümü yenmiş olan Mesih'e güvenmektir.
0: Evet, bugünün sorusu aslında bir kez daha belki yüreğimize bırakalım. Yani ölüm kaçınılmazsa umudumuzu o zaman neye bağlıyoruz? İşte kimimiz diyebilir ki belki teknoloji çok gelişecek, insanlık ölümsüz olacak. Kimimiz diyebilir ki hayır, aslında bu durum böyle değil. Kutsal kitabın cevabı aslında ölümün sebebi ruhsal, yani Tanrı'dan kopuş ve bunun tek çözümü yine Mesih İsa'da karşımıza çıkıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bizler aslında umudumuz kendi kontrolümüzde değil, ölümü yenmiş olan İsa Mesih'tedir bugün diyoruz ve bunu her zaman hatırlamamız gerektiğini de aslında biliyoruz.
0: Evet, lütfun yeter ilahisini istiyorum diye söyledi Deniz Yolcusu YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak. İsterseniz şimdi bir ilahi arasına gidelim, lütfun yeter ilahisini dinleyelim. İlahinin ardından burada olacağız ve artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş olacağız. Son güzel bir anketimiz de olacak sizler için. Onun için de lütfen bizleri bekleyin.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Vice canlı yayınıyla karşınızdayız ve artık yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. O yüzden kapanış ilahileri için ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazarsanız kapanışta arka arkaya çalabiliriz. Artık bir kişinin yazmasına gerek yok aslında. Artık pek çok kişi yazabilir ve arka arkaya onlara yer verebiliriz. İlahi isteklerinize yer verebiliriz. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Ve YouTube'da bir anket başlattık en son. Size soruyoruz. Bugün hangi alanı Tanrı'ya emanet etmek istersiniz diye. Bugün kontrol etme arzusu üzerinden konuştuk. İşte Brian Johnson'ın haberi üzerinden konuştuk. Kendisi tüm yaşamı boyunca aslında ölümsüzlüğü hedefledi belki, ya da gençleşme arzusuyla, ölümü ertelemeyle bütün servetini belki her yıl kendi sağlığı için harcadı. Pek çok şeyi denedi. Denemeye de devam ediyor ama yakın zamanda çok aslında tedavisi pek zor olan bir hastalığa yakalandığını söylemişti. Onunla ilgili aslında bir konuştuk birlikte ve gördük ki aslında insan bir şekilde ölümü kontrol edemiyor. Çünkü ölümün asıl kaynağı ruhsal bir konuydu. Yani biz fiziksel sonuca odaklanıyoruz ama ölümün kaynağı ruhsal bir konudan geliyordu. Tanrı'dan kopuştan geliyordu ve bu fiziksel bir sonuç bize doğuruyordu. Bu fiziksel sonucu da, ruhsal boyutu da çözenin yalnızca Mesih olduğunu hatırlamıştık. Mesih İsa olduğunu hatırlamıştık. Ve o yüzden size soruyoruz bu sohbetten sonra, bugün hangi alanı Tanrı'ya emanet etmek istersiniz diye. Şu anda %50 ailemi ve sevdiklerimi diyor dinleyicilerimiz. %25 geleceğimi diyor. %12 sağlığımı ya da ölüm korkumu diye söylüyor. %12'si de kontrol etme isteğimi diye söylüyor ankette. Çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız için.
1: Evet, YouTube'da da yorumlara bakıyorum ben şimdi. Deborah Hanım bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rab sizi bol bol bereketlesin. Ve bizlere şunu da yazmış. Rab sizleri bolca bereketlesin. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere demiş. Ve baba biz seni sevgin ilahisini de istemiş. Biz teşekkür ederiz Deborah Hanım. Rab sizleri de çokça bereketlesin.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için, bizi desteklediğiniz için.
1: Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bugün modern insanın ölümle yüzleşmesi, kontrol arzusu başlığı altında çok önemli bir konuyu aslında birlikte düşündük sizlerle.
0: Evet, yani sağlığımızı, geleceğimizi, yaşlanmayı, ölümü ve kontrol etme isteğimizi de konuştuk. Ama en önemlisi, gerçek umudun kendi kontrolümüzde değil, ölümü yenmiş olan İsa Mesih'te olduğunu hatırladık.
1: Evet, eğer bugün bu konu yüreğinize dokunduysa sizi teşvik etmek isteriz. İncil'i okumaya başlayın lütfen. Özellikle Yuhanna bölümünden başlayabilirsiniz. İsa Mesih'in kim olduğunu, ne söylediğini ve bize nasıl bir yaşam sunduğunu orada çok açık bir şekilde görebilirsiniz.
0: Ayrıca bulunduğunuz şehirde yerel bir protestan kilisesi varsa oraya katılmanızı da teşvik ederiz. Bir ziyaret etmenizi de teşvik ederiz. Çünkü aslında hem birlikte öğrenmeye, hem birlikte dua etmeye, hem de birlikte büyümeye ihtiyacımız var.
1: Evet, ve eğer ben nereden başlayacağımı bilmiyorum, İncil okumak istiyorum ama nasıl okuyacağımı bilmiyorum, ya da yakınımda bir kilise var mı bilmiyorum diyorsanız bize yazabilirsiniz. Hem sosyal medya hesaplarında yazabilirsiniz bize, hem de soru@radyomaranata.com hesabından, aslında mail adresinden bize yazabilirsiniz.
0: Evet, yani belki dua isteğiniz varsa, sorularınız varsa ya da bugün İsa'yı hayatınıza kabul etmek istiyorsanız Rab ve Kurtarıcı olarak, lütfen bize yazın, yalnız değilsiniz.
1: Evet, program boyunca bizimle birlikte olduğunuz, yorumlarınıza katıldığınız ve dinlediğiniz için de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, o zaman bugünün, bu yayının son cümlesi şu olsun. Kontrol bende olmak zorunda değil, çünkü hayatım zaten Tanrı'nın elinde.
1: Evet, şimdi kapanış ilahilerimizle aslında programımızı bitiriyoruz.
0: Evet, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esen kalın, esenlikler.
1: Esenlikler.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: bizde.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Elçi Pavlus'un aslında önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına elbette sebebiyet verdi ve biz de bunlar üzerinde durmaya çalışıyoruz bu program serimizde. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, daha önceki programlarda aslında kısaca bir hatırlatma olarak Elçi Pavlus'tan bahsettik. Onun biraz geçmişinden bahsettik. Nasıl bir hayat hikayesi olduğundan bahsettik. Aslında çok dindar bir Yahudiydi kendisi. Ferisi mezhebine mensuptu ve aslında kiliseye zulmetmeyi Tanrı'ya hizmet olarak görüyordu kendisi ve öyle bir yaşam hikayesinden Mesih'in elçisi olarak Mesih'e hizmet eden bir dönüşüm geçirdi. Aslında Şam yolundayken Mesih'i gördü ve Mesih ona neden bana zulmediyorsun demişti ve ondan sonra Pavlus'un aslında Mesih'e iman eden bir hayat hikayesinin başlangıcı olduğunu görüyoruz orada. Peki Mesih'in elçisi olarak Pavlus'un hizmetini nasıl görüyoruz? Bu bölümde onu ele almak istiyorum biraz da. Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u nasıl görüyoruz?
2: Evet, Mesih Pavlus'a göründüğü zaman neden bana zulmediyorsun diye sorduğu zaman Pavlus'un ilk tepkisi sen kimsin diye, ya Rab sen kimsin diye cevap verdi. O da ben senin zulmettiğin Nasaralı İsa'yım dediği zaman Pavlus dünyası yıkıldı bir anlamda, yaptığı her şeyin yanlış olduğunu kavradı ve İsa'nın gerçekten ölümden dirilen Mesih olduğunu kavradı. Ve o günden itibaren Mesih'in ayakların dibinde kalıp ona hizmet eden bir elçisi olarak hizmet etti. Yani gördüklerine tanıklık ediyordu, onu duyuruyordu. Evet, gerçekten bu çarmıha gerilen İsa gerçekten Mesih'tir. O ölümden dirildi, bana da göründü. Ve o gerçekten de en üstün olan Mesih, Rab'in kendisidir şeklinde bir hizmete başladı ondan sonra.
1: Evet, hizmetindeki temel unsurlar nelerdir, biraz onu merak ediyorum aslında. Nasıl hizmet etti Elçi Pavlus? Çünkü çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz Hristiyanlığa ve tabii ki İsa Mesih'e çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz ve kilise tarihinde bir önemli bir kişilik haline geliyor. Hizmetinde neler yaptı? Belki yolculuklarından bahsedebiliriz. Belki başına gelen şeylerden de bahsedebiliriz. Çünkü kendisi acı da çekti Mesih İsa için, bunu biliyoruz. Hizmetinde neler yaptı Pavlus?
2: Pavlus bir Hristiyan bir terim kullanacağım. Müjdeciydi. Yani İsa ile ilgili müjdeyi duyuruyordu. Yani mesela kendini şöyle tanıtır mektuplarında. İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus. Yani Mesih İsa'nın elçisi olarak kendini tanıtıyordu ve bu elçilik görevinde tabii o diğer elçileri de Mesih'in diğer elçileri de aynı ifade kullanıyorlardı. Yakup diyor ki ben Rab İsa Mesih'in kuluyum. Petrus da diyor ki İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus. Yani onlarla aynı hizmet içinde bulunan bir elçi, bir müjdeci. Ana fark şuydu, diğerleri Yahudi olanlara bu müjde, İsa ile ilgili bildiri duyuruyorlardı. Yani Yeruşalim'den başlayarak Petrus, Yakup, diğerleri, diğer orada yaşayan Yahudilere duyurdu. Paulus ise diğer uluslara, Yahudi olmayanlara bu müjdeyi duyurmaya çağrılmıştı. Ya o açıdan onun görevi biraz daha farklıydı. Ve elçilerin işleri kitabında onun hizmeti çoğunlukla, her ne kadar Kudüs'te, Şam'da önce Yahudilere sonra diğer uluslara şeklinde ise de, çoğunlukla diğer uluslara, Yahudi olmayanlara yavaş yavaş gidiyor. Anadolu'da, Yunanistan çevresinde, Roma'ya kadar bu müjdeyi götürüyor.
1: Evet, peki Pavlus'un bu ilk Hristiyanlık hizmetlerinden nasıl bu kadar belirleyici bir rolü oynadığını düşünüyorsunuz? Çünkü çok önemli bir değişim yaratıyor gibi sanki kilisede ve bir şekilde normalde kilise zulmeden biriyken Mesih'in elçisi olan bir hale geliyor ve bir noktada kilise tarafından da kabul ediliyor. Belki o noktadan bahsedebiliriz. Nasıl elçi olarak kabul edildi Paulus ve nasıl bu kadar belirleyici bir rol oynadı?
2: Evet, tabii ki ilk önce istenmedi ve korkuldu. Yani millet ondan korktu çünkü onlara zulmediyordu. Ama İsa onu hizmetine aldığı zaman, Mesih onu görevlendirdiği zaman, o kendini alçalttı. Paulus da diğerlerinin yanına gitti. Onların önünde yanlışlarını da muhtemelen itiraf etti. Çünkü görüyoruz ki bundan sonra onların elleri altında önce vaptiz oluyor. Bir tane sıradan bir Yahudi Mesih imanlısı Şam'da onun tarafından vaptiz ediliyor. Artık yani kilisenin bir üyesi olarak hizmet, diğerlerinin yanında hizmet ediyor Paulus ve onlar yavaş yavaş ikna oluyorlar. Bu adam gerçekten samimidir. Çünkü bütün havraları girip artık daha önce de zulmetti, daha önce karşı çıktı bu müjdeyi artık onlar orada yayıyor. Net bir şekilde İsa Rab'dir, İsa Mesih'tir, İsa gerçekten beklediğimiz kurtarıcıdır şeklinde Yahudileri de ikna etmeye çalışıyor. Ve diğer Yahudi kökenli kilise üyeleri bunu gördükçe ikna oluyorlar ve zamanla onu kabul ediyorlar yani aralarına. Ama bununla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde onun tanıklığının daha çok diğer uluslara yönelik olacağını anlıyorlar. Çünkü İsa kendisi Mesih direkt bunu bildiriyor. O seçilmiş bir kulumdur, tanığımdır. Diğer uluslara da onların gözlerini açmak için onu görevlendiriyorum şeklinde diğer Mesih inanlılarına da bildiriyor. İsa çünkü Mesih olarak gökte bu işin başında, o yaşayan diri bir kurtarıcı olarak kilisesinin, yani halkının başında yer alıyor. Yeryüzünde olmazsa da onları yönlendiriyor ve Paulus'u da görevlendiriyor bunun içinde.
1: Evet, peki Paulus'un bu hizmeti ve onun teolojisi aslında bulunduğu dönemde de anlaşıldı mı George Bey? Yani bu müjdeyi aslında diğer uluslara yayma fikri ya da misyonu diğer elçiler tarafından kabul edildi mi? Çünkü bazı noktalarda belki sanırsam Petrus ile bir çekişme yaşadıkları bir durum vardı. Bir konuda, sünnet konusunda. Bu tarz şeyler oldu mu? Yani diğer elçiler, diğer havariler onun bu misyonunu kabul ettiler mi? Müjdenin diğer uluslara yönlendirilmesiyle alakalı.
2: Evet, kabul ettiler. Onlar zaten İsa Mesih tarafından bütün uluslara müjdeyi götürmek üzere görev almışlardı. Yani onlara son buyruk olarak söylemişti. Gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin demişti. Onlar tabii ki hemen bunu nasıl yapacaklarını bilemediler. Kudüs'ten dağılmadılar. Orada kaldılar. Yani orada başladı. Çok hızlı bir şekilde Yahudiler arasında bu inanç yayılmaya başladı. Çoğalıyorlar. Binlerce kişi oluyor Kudüs'te. Ama diğer uluslara kapı açıldığı zaman önce Paulus değil, Petrus'a bu görev düştü. Petrus'u görevlendirdi. Ve Elçilerin İşleri kitabında 10. bölümde Rab İsa, Mesih İsa Petrus'a sesleniyor ve onu bir Romalı bir yüzbaşı ailesine gönderiyor ve onlara bu İsa ile ilgili müjdeyi anlatıyor. Onlar Yahudi olmayanlar. Onlar da iman ediyorlar. Ve daha sonra tartışma başlıyor. Yahudi kökenli ilk Hristiyanlar bunu görünce, bunu onlara olduğu gibi Yahudi gibi aramıza kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye bir tartışma başlıyor. Paulus henüz ortada yokken, hizmeti sürmezken bu başlıyor ve Petrus da diğerlerine, elçilere diyor ki Tanrı bunları madem kabul ediyorsa biz nasıl buna karşı duracağız diye konu oluyor. Yani onlara ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra Paulus bunu daha büyük çapta yapmaya devam ettikçe Anadolu tarafına gittiği zaman ve orada bir sürü Yahudi olmayan kişi iman ettiği zaman onları nasıl kabul edeceğiz? Onlar Yahudiliğin Musa'nın kutsal yasasına uymak zorundalar mı? Onun altında yaşamak zorundalar mı? Diye bir tartışma bir konu oluyor.
1: Evet.

0: diğer iman eden Yahudiler de belki bu ağır basıyor. Çünkü yasa, şeriat, Musa'nın yasası diğer uluslardan onları ayırıyordu. Yemek yasaları farklıydı, sünnet konusu vardı, tapınak konusu vardı. Mesih'in, Yahudiliğin merkezi Yeruşalim'deki Kudüs'teki tapınaktı. Ve oraya gidip kurban sunuyorlardı. Ama artık bu inançta Mesih son kurbandı. Artık İsa kendi hizmetinde de söylemişti. Bu yiyecek yasalarını ortadan kaldırmıştı İsa. Diyordu ki insanın ağzından giren değil de ağzından çıkan onu kirletendir. Yiyecekleri temiz kılmıştı. Ve bu duvar yıkılmaya başladı. Ama Paulus'un zamanında bu çok önemli bir konu oldu ve Petrus başta olmak üzere sonra Paulus ve Yakup da bu konuda hemfikir olarak bir konseyin başında karar kılındı. Yahudi olmayanların onların aralarına katılmaları için sünnet olmaları gerekmez. Tapınağa gidip de kurban sunmaları gerekmiyor. Zaten tapınak kavramı ortadan kalkıyordu merkez olarak. Farklı bir kavram var. Onu başka bir zaman konuşabiliriz. Ama sonuç olarak aynı şekilde herkesin Mesih İsa'nın lütfuyla kurtulduğu konusunda hemfikirdiler.
1: Evet, bir de şeyi de hatırlamak lazım tabii ki. Diğer elçiler kendilerini nasıl tanıtıyor ve elçi Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor? Önceki bölümlerde buna değinmiştik ve hepsinin kendisini Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını, elçi Pavlus da kendisinden bahsederken böyle tanıtıyor ve diğer elçiler de Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını hatırlamış olalım. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor George Bey. Ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
4: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata.
1: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov ile karşınızdayız ve aslında Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u ele almaya çalışıyoruz. Mesih'in elçisi olarak Pavlus neler yaşadı, nasıl bir dönüşüm yaşadı, nasıl bir hizmet hayatı sürdü ve diğer elçiler tarafından kabul edildi mi, edilmedi mi, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformları üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. George Bey, biraz bahsettik ilk yarıda aslında diğer elçiler Pavlus'u kabul ediyor muydu? Onun öğretisini, onun misyonunu destekliyorlar mıydı? Ve aynı müjdeyi mi aslında yayıyorlardı? Buna değindik. O zaman ilk yarıda edindiğimiz bilgilere dayanarak diğer elçiler Pavlus'u onaylıyor diyebilir miyiz burada?
6: Evet, onaylıyorlardı. Bunu kesin söyleyebiliriz. Yani hem ilk

0: kilise tarihi bunu bize çok net şekilde açıklıyor. Kilise babaları bütün elçisel yazılardan söz ediyorlar. Ama ondan çok daha önce de İncil'in mektupları içerisinde bile elçi Petrus direkt Paulus'tan ve onun yazılarından söz eder. Mesela 2. Petrus mektubunda 3. bölümde 15. ayette Petrus'un şu sözleri yer alıyor. Sevgili kardeşimiz Paulus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın diyor. Ve sonu şu şekilde açıklıyor. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarına hazırlıyorlar. O zaman bu sözde çok ilginç şeyler duyuyoruz. Hem sevgili kardeşimiz Paulus olarak onu kastediyor. Bir ortak hizmetçisi olarak, emektaş olarak kabul ediyor. Ve Paulus'a bilgelik verilmiş olduğunu söylüyor. Tabii ki bu daha çok Rabbin neden her şeyin sonunu hemen getirmediğine dair. Çünkü diyor ki Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Yani hepimiz aynı fikirdeyiz o konuda der gibi söylüyor. Sonra Paulus bütün mektuplarında, yani mektuplarını biliyor Petrus bunu söylerken, kendi mektubunu yazarken. Ve güç anlaşılan bazı yerler var diyor Paulus'un mektuplarında, çok basit değil. Ama aynı zamanda diyor ki bunları öbür kutsal yazılarının yanına koyuyor. O diğer kutsal yazıların yanında öbür kutsal yazılar olduğu gibi bunları da Paulus'un mektuplarını da çarpıtarak. Demek ki elçi Petrus için Paulus'un mektupları kutsal yazılar, vahiy olarak kabul ediliyordu. Tevrat'ı da, Zebur'u da kabul ettiği gibi, müjde kitaplarına da kabul ettiği gibi, o dönemde oluşan yeni ahitin mektuplarını da, Paulus'un mektuplarını da vahiy olarak kabul ediyor. Bunu çok önemli bir noktadır.
1: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki elçi Paulus diğer elçiler tarafından kabul ediliyordu ve bununla beraber onun mektupları da yine Tanrı sözünün bir parçası olarak, kutsal yazıların bir parçası olarak kabul ediliyordu. Peki burada belki şey hatırlatmak gerekebilir George Bey, Hristiyan'ın vahiy anlayışı ya da kutsal kitabın vahiy anlayışı nasıl? Çünkü coğrafyamızdaki insanların vahiy anlayışı daha çok Tanrı bir şey dikte ediyor ve noktasına virgülüne kadar bu yazılıyor. Ama siz burada elçi Paulus'un mektuplarının da Tanrı sözü olarak kabul edildiğini söylediniz. Buradaki vahiy anlayışı nasıl o zaman, onu vurgulamak lazım.
0: Evet, belki de bu serinin ilk programı da bundan söz etmiştik. Yani vahiy anlayışımız bir parça farklı oluyor. Evet, Tanrı kendisi vahyediyor, açıklıyor esin yoluyla. Ve şekli çok çok farklı da olabiliyor. İster tarihsel anlatı olarak anlatıyor. Mesela Tevrat'ın ilk başı o şekilde diyor ki, yani bir olayı anlatır gibi anlatıyor. Başlangıçta diyor Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ve devam ediyor, hikaye şeklinde anlatıyor. O vahidir. Daha sonraki tarihsel kitaplar da Davut'un hayatını anlatan kitaplarda o da vahiy olarak kabul ediliyor. Peygamberler içinde yer alıyor. Buyruk da öyle. Musa'ya, yani Tevrat'ın içinde Sina Dağı'ndan Rabbin ilk şahıs olarak seslenmesi de vahidir. İşte benden başka bir tanrın olmayacak, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz diye o buyruklar da vahidir. Şiirsel mezmur duaları da Zebur dediğimiz kitapta ağıttır, duadır. Bunlar da vahiy olarak karşımıza çıkıyor kutsal kitapta. Ve peygamberler dediğimiz kitaplar da öyle. Tanrı'nın sözü bana geldi, Rab şöyle diyor şeklinde yazıyor Yeşaya, Yeremya ve diğerleri. ve İncil kısmına Yeni Ahit dediğimiz zaman da önce bir tarihsel kayıt vardı. 4 tane biyografi dediğimiz şeklinde İsa'nın hayatını anlatıyor. Başlangıçta Tanrı İsa aracılığıyla bunları yapıyor şeklinde onun hayatını anlatıyor. Elçilerin hayatı da anlatılıyor. O da vahiy kavramı içinde yer alıyor. Mektuplar da elçilerin de Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ilk iman edenlere yazdıkları da bir vahiy olarak kabul ediliyor. Ve son kitap bile o da bir peygamberlik sözü, geleceği önceden bildiren bir kehanet sözü. Bütün bunlar Tanrı'nın vahyinin değişik şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal kitabın yapısı bu şekilde. Sadece bir dikte değil, yazarın da bir tarafa yok saymıyor. Ama olağanüstü bir şekilde Tanrı'nın ruhu onun düşüncelerini de içinde bulunduğu durumu da kullanarak insanlara sesleniyor. Ve o Tanrı'nın sözü oluyor bizim için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir ayet okumak istiyorum aslında. 1. Korintliler 1. bölüm 22 ve 23'ten okumak istiyorum. Orada Elçi Pavlus'un mektubunda yine bunu okuyoruz. Diyor ki, Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz diyor. O zaman diğer elçilerle beraber Elçi Pavlus da net bir şekilde bunu duyuruyordu. Çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyordu. Peki şunu sormak istiyorum dinleyicilerimiz için. Mesih'in çarmıha gerilmesi neden önemli George Bey? Ve onun dirilmiş olması aynı zamanda neden önemli?
0: Birkaç sebepten dolayı Tevrat'tan başlayan bir çizgi vardır. İnsanın durumu vahimdir ve insanların günahlarının bağışına sahip olması için, affedilmeleri için kurban gerekli. Bunu Tevrat'ın başından itibaren görüyoruz ve Mesih'le ilgili, gelecekle ilgili vaatlerde bulunurken Tanrı onu bir nevi kuzuya benzetiyor. Boğazlanacak olan bir kuzu. Mesih, bu gelecek olan kişi bir kurban olarak gelecek. Sadece kral olarak değil, aynı zamanda kurban kuzusu olarak gelecek ve ölmesi gerekiyor. Nitekim İsa ortaya çıktığı zaman kendisinin de öleceğini bildiriyor. Onun öncüsü Yahya da onu Tanrı'nın kuzusu olarak diye tanıtıyor. Ve İsa'nın da ölmesi gerekli. Ve İsa zaten 4 müjde kitabında onun nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve müjde, yani elçilerin mektuplarında da bunun nedenini daha detaylı şekilde anlatıyor. İman edenlere, ölümden dildiğine inanan kişilere Mesih'in ölümünün bir kefaret, bir kurban niteliğini taşıdığını, günahların bağışlanması için akıtılan bir kan vardı. Kanı aracılığıyla bir af sağlanıyor, bir kefaret, bir fidye ödeniyor. Yani onun için ölmesi gerekiyor. Tanrı'nın bilgeliği, gizemli bir bilgeliği var o ölümünde ve dirilişinde.
1: Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Aklıma takılan noktalardan biri de şu. Diğer elçilere baktığımız zaman, havarilere baktığımız zaman onların Mesih'le beraber hizmet ettiklerini, onunla zaman geçirdiklerini, onun her mucizesine, her olayına şahit olduklarını görüyoruz ama Elçi Pavlus'ta böyle bir durum var mı? Elçi Pavlus Mesih'le beraber değildi. Sonradan Mesih'e iman etti, onun elçisi oldu. Bu onun elçiliğini ya da havariliğini zayıf bir konuma getirir mi? Geçersiz bir konuma getirir mi? Ya da bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani aynı dönemde yaşadılar sanırsam.
0: Evet.
1: Ve şahit oldu mu acaba Elçi Pavlus İsa'nın bütün o sürecine?
0: O şahit olmadı. Yani büyük ihtimal, yani İsa'yı biliyordu. Onun için zulmediyordu. İsa'nın celili olduğunu, yani hizmetleri olduğunu, Mesih olduğuna dair olan iddiaları da biliyordu. Kabul etmiyordu İsa'nın Mesih olduğunu. İsa'yı biliyordu ama izleyicisi değildi. Yanında yaşamıyordu. Birlikte dolaşmıyordu. Gördü mü onu da bilmiyoruz tam olarak. Yani İsa dünyada yaşarken. Ama elçiliği onun direkt İsa tarafından çağrılmışlığına dayanıyor. İsa onu ölümden dirildikten sonra onu elçisi olarak çağırıyor. Diğer gerçekler zaten bir sürü elçi tarafından duyuruluyordu, kaydediliyordu. Dört Müjde kitabı da İsa'nın hayatını anlatıyor. Arada sırada belki diğer programlarımızda da bundan söz edeceğiz. İsa'nın hayatının bazı noktalarına değiniyor Paulus. Diğerlerinden öğrendiği ve aktardığı şekilde. Ama Paulus'un çağrısı İsa'nın dirilmiş olduğunu ve bütün ulusları kurtarıcı olduğunu duyurmak için, onun için çağrılmıştı. Onunla ama her zaman bunu kabul ediyordu. İlk göründüğü kişilere, bunlara da İsa ile birlikte yaşamış olan elçileri de anlatıyordu. Paulus da bunlardan söz ediyordu. Bir temel, o elçiler de bir temelin çok önemli parçasıydı. Kendisinin çağrısı biraz özel, zamansız doğan bir çocuk gibi çağrıldığını söylüyor.
1: Çok teşekkür ederiz. O zaman Mesih'in de, çok özür dilerim, elçi Paulus'un da net bir şekilde Mesih'in müjdesini duyurduğunu ve onun da diğer elçiler olarak zaten elçi olarak kabul edildiğini burada anlıyoruz ve görüyoruz. Bununla beraber aynı müjdeyi duyurduklarını görüyoruz. Ve o da aslında birçok hizmette bulunuyor. Ve onun aslında müjdeleme çalışmalarına kendi olanaklarıyla çıktığını görüyoruz. Ve kırsal kesimlerden çok önemli şehirlere ağırlık vermesi de diğerlerine örnek teşkil ettiğini görüyoruz burada da.
0: Evet.
1: Ve onun aynı şekilde herkesle her şey oldum prensibi var. Onun da herhalde müjdeleme çalışmalarına ciddi anlamda etkisi olduğunu görüyoruz. Yani her millete müjdeyi götürmesiyle beraber belki her konuda da kültürel bilgiye sahip olduğunu görüyoruz, değil mi George Bey? Çünkü
0: evet.
1: Bazı milletlere gittiği zaman o milletlerin şairlerinden alıntılar yaptığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu bağlamda müjdelemeye de bunun katkısı olduğunu söylüyoruz.
0: Evet.
1: O zaman Elçi Pavlus'un günümüz müjdeciliğine bir katkısı olmuştur bu bağlamda diyebilir miyiz?
0: Elbette. Çoğunlukla zaten müjde bugünlerde Yahudilere değil diğer uluslara yayılıyor. Hala da yani ben mesela Yahudi kökenli değilim. Birçok Mesih, yani kilisenin çok büyük çoğunluğu Yahudi değil. Yahudi Hristiyanlar da vardır. Birçok ulusta onlar da var. Ama onların yasası altında değilim diyor. Çok ilginç bir söz aslında Paulus. Ben Musa'nın yasası altında değilim ama Tanrı'nın yasasından bağımsız da değilim. Ben Mesih'in yasası altındayım. Yani Musa'nın yasası aracılığıyla değil Tanrı'ya bağlı, Mesih'in yasası aracılığıyla o yetki altında yaşıyorum. Ve diğer Yahudi olmayanlara da o şekilde anlatıyor. Onlara bir yanlış anlaşılma, bir tökez olmasın diye mümkün olduğu kadar onlar gibi yaşamaya çalışıyordu. Biz de benzer bir şekilde dili öğreniyorsun, şey yapıyorsun, yani kültürü öğrenmeye çalışıyorsun. Müjdeciliğin bir parçası olmuştur bu Paulus'un verdiği bu örnek.
1: Hı hı. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz o zaman George Bey. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik aslında. Ağzınıza sağlık. Ve Elçi Paulus'un diğer elçiler gibi zaten kabul gördüğünü de burada görüyoruz. Ve o da aslında Mesih uğruna birçok acılara da katlanıyor. Belki bu bölümde ondan değinmedik ama ilerleyen bölümlerde değinebiliriz. Tekrardan hatırlatabiliriz onu. Birçok kez hapse giriyor İsa adına ve birçok kez de şiddete maruz kalıyor. Bu konuda diğer konular üzerinde de durmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde aslında onun yaşamı, İsa'nın yaşamı hakkında neler bildiğini, sözleri hakkında neler bildiğini ele almaya çalışacağız. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm...
1: Tanrı'dan kaçanlar.
2: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
3: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
1: Tanrı'dan uzak olanlar.
4: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
5: Bir umutsuzluğum vardı.
3: Çok bencil bir insandım.
1: Tanrı'yı arayanlar.
4: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
5: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
2: İncil'i okumaya başladım.
1: Tanrı'yla tanışanlar.
2: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
4: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
5: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Radyo Maranata'da Tanrı'yla Tanışanlar programında birlikteyiz. Ben Daniel Günay. Bugün çok sevgili bir konuğumuz var. Pastör Behnam bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum.
3: Hoş bulduk.
1: Birlikte olmak güzel. Bugün Tanrı'yla Tanışanlar programında Tanrı'yla nasıl tanıştığını dinleyeceğiz, duyacağız. Çünkü evet, Tanrı'yla tanışmak çok özel bir şey. Tanrı'nın amacı bizimle tanışmak, bizimle İlişki içerisinde olmak, bizimle paydaşlık kurmak. O zaman senin hayatında da bu nasıl gerçekleşti, bunu duyacağız. Ama öncelikle sizlere soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize ileteceğiniz e-mail adresini bildirmek istiyorum. Bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca bize sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Evet sevgili Pastör Behnam, hoş geldin tekrardan diyorum. O zaman evet, seni dinlemek isteriz. Nerede doğdun? Biraz kendinden bahseder misin? Evli misin? Çocukların var mı?
3: Tamam, teşekkürler. Hoş bulduk. Aslında çok ilginç bir program. Tanrı'yla tanışanlar değil mi? Zaten Tanrı'yla tanışmayan insan kayıptır. Bu dünyada kayıptır. Ben de bu süreçten geçtim. Evet, ben Mardin'in İdil ilçesinden doğdum. Ve şu anda İdil Şırnak'a bağlandı. Özel döneminden sonra biliyorsun bölünmeler oldu. Şırnak diyeyim. İdil çok yani... Eskiden var olan ve çoğu Süryani Ortodoksların yaşadığı bir ilçe. Benim çocukluğumda ve ortaokul yaşına kadar %95 ismen Hristiyan, yani Süryani Ortodokstu. Sadece Süryani Ortodokstu. Sonra yavaş yavaş çevredeki işte Kürtler yerleşmeye başladı. Yerleşince ben lise çağındayken Hristiyanlara sıkıntılar vermeye başladım. Hristiyanların mallarını çalıyor, tarlalarını yakıyor, kızlarını kaçırıyor ve sorunlar olmaya başladı. Bu 1960'tı. Bu sefer İdiller bıktılar ve çoğu da Avrupa'ya kaçtılar. Ben tam bu sıradayken, ortaokuldayken her ne kadar bir Ortodoks olsam da İncil'i okumamıştım ve hiç kimse o çevrede, papaz dahil, bir gün İncil'den bana bir söz söylediklerini duymadım. Ne yaptım? Bir gün 1960'ta Avrupa'ya giden bir arkadaşımın, sınıf arkadaşımın amcası dönüyor. Evine gittim. Almanya'dan gelmiş, hoş geldin demeye. Baktım masanın üzerinde küçük bir kitapçık, ince bir kitapçık var. Merak ettim, aldım. Yazıyor, Luka'ya göre İncil. Mavi hiç unutmam, Luka'ya göre İncil. Aldım ve bir çırpıda okudum. Öyle yüreğime dokundu ki arkada yazıyordu, eğer bütün kutsal kitabı istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci İstanbul. Yazdım mı 15 gün sonra bir kutsal kitap geldi. Ya 1,5 liraydı ya da 15 lira, bilmiyorum. Yani ödemeli geldi. Okudum, okudukça Rab yüreğime dokundu. Bakın, Rab yüreğime dokundu.
1: Yani ilk defa o zaman kutsal kitapla, İncil'le
3: yani
1: karşılaştım.
3: İlk defa, daha önce zaman zaman kiliseye gidiyorduk. Kilisede okunan Süryanice'ye de Arapça'da bir şeyler duyuyorduk. En az bir Hristiyan mayası vardı bizde. Yani diğer kişilerden çok farklıydık. En az kavga yapmazdık, kötülük yapmazdık, yalan söylemedik. O Hristiyan'ın mayası vardı içimizde. Ama İncil okudukça okudukça yüreğime dokundu Rab ve ben Rabbanın yüreğime başkalarına karşı yani Hristiyan olmayanlara karşı özel bir sevgi verdi. Ve 1970'te Mardin'e geldik, yatılı okudum. Okudum lisede 150 öğrenci vardı yurttu. Hemen hepsi de Müslüman. 3 sadece Hristiyan kökenli insan vardı. Ve sürekli Hristiyan olduğumuzu söylerken onlar sürekli başımızı yıkıyorlar. Gelin İncil oku, Kur'an okuyun, al bunu yapın, Müslüman olun, şu bu. O sefer de o zaman da Kur'an'ı almaya başladı, okuduk ve kıyasladım. Çok net bir şekilde bak hiç kimsenin etkisi altında kalmadım. Kıyaslayınca baktım Rab İsa'nın üstün karakteri, bize sunduğu üstün ahlakı yüreğime dokundu. Ve yavaş yavaş kiliseye giderdim ama bu sefer yavaş yavaş uzaklaştım. Çünkü kilisedeki kurallar, çoğu kural, gelenekler gerçeği boğmuştu. Çoğu dogmalarla doluydu kilisede. İnsanlar İncil'i okumuyor. Sadece öğrendikleri o dogmalarla. Yok mum yakmak. Mum yakmak güzeldir. Ben evimde sürekli mum yakıyorum. Her akşam yakıyorum. Severim. Ama ruhsal bir olay olarak hani mum yakınca daha Tanrı'ya yaklaşacağım amacı olunca olmaz. Bu bir dogmadır. Ve Rab yüreğime dokundu ve bu Mesih'in yolunu seçtim. Yani Rabbi aradım ve Rabbi buldum.
1: O zaman bu ilk adım İncil'i okuyarak, İncil'in küçük bir parçasını okuyarak ve daha sonra kutsal kitabı isteyerek hayatında gerçekleşti. Böylece İsa'yla tanıştın, Tanrı'yla tanıştın. Peki sonra hayatından ne oldu? Peki, yani değişiklik var mı ya da başka eklemek istediğin bir şey varsa?
3: Sevgili Daniel, İncil okumadan, Rab'bin karakteri bilmeden insan nasıl Hristiyan olabilir ki? Değil mi? Sadece bir baba anne hatır için, bir arkadaşın hatır için Hristiyan olunmaz. Hristiyan olabilmenin en önemli özelliği yürekten ve düşüncede değişmektir. İncil buna diyor yeniden doğmak değil mi? Ve yeniden doğmak için en can alıcı örnek nedir biliyorsun? Kayıp oğul vardı. Bir çocuk, babanın çocuğu vardı. Dedi ki baba ben özel hayatımı yaşamak istiyorum. Günah yolunu seçmek istiyorum. Bana düşeni ver. Baba da acıdığı için verdi ve gitti. Dünyada yaşadı. Dünyanın verebildiği en şey neydi biliyor musun? Ne oldu? Domuz çobanlığı ve Yahudi kültürüne göre en iğrenç şey, en kötü nokta domuz çobanı olmaktır. Hı hı. Ama bir diğer diyor ki kendi kendine gelince, işte bak burada yeniden doğuşun bir özelliği. Kendi kendine gelince dedi, benim babamın ne kadar çok işçileri var, ne kadar zengin, burada helak oluyorum, babama gideyim. Ama derim ki baba, ben sana layık değilim. İşte yeniden doğuşun özelliği. O gurudan sıyrılıyor. O eski davranıştan sıyrılıyor. Ve tamamen İncil'in karakteriyle donanıyor. Hı hı. Budur yeniden doğmak. Hristiyan olmak budur. Hı. Yoksa anne babadan Hristiyan olunmaz.
1: Peki sonra hayatında neler?
3: Sonra hayatımda Ankara'ya geldim. Daha önce aslında çok yaramaz bir insandım. Kavgacı bir insandım. Çete, hatta bizim İdil'de gruplar, yukarı mahalle, aşağı mahalle diye bir grup vardı. Ben grubun çete başlısıydım. Her gün birisinin kafasını kırmadan yatmayacağız diye kendi kendimize söz vermiştik. Ama İncil okuduktan sonra hiç bilmiyorum nasıl oldu ama hayatım değişmeye başladı. İnsanlar fark ettiler biliyor musun? Daha önce şeriat altındayken, Mesih'i tanım lütuf altında değilken çok kereler vicdanım rahatsız oluyordu ve çok kereler burada ip bağladım ki tekrar bu hatayı, bu günahı yapmayacağım. Ama yapıyorduk. Hatta bunu da söyleyeyim sevgili dinleyiciler için. Çobanlık yapıyordum bir arkadaşla ve çok küfür ederdik. Dedi ki yahu gel küfretmemeye başlayalım. Ne yapalım? İlk küfreden yüzüne tükürecek. Evet. Tamam dedik. İnan 2 saat geçmedi unuttum. Küfrettim baktım. Böyle pis bir tükürük kulağımda. Adam hala yaşıyor. Adam arkadaşımdır yani. Olmuyor ama Rabbin ruhu bize gelince bizi tamamen değişiyor. Rabbin ruhu o mayası yüreğimize gelince o maya değişiyor. Rab Hezekiel dedi ki size yeni yürek vereceğim değil mi?
1: Evet.
3: Ve ne dedi? Dedi ki taştan yüreği, o sert, o inatçı yüreği alacak. Yerine etten yumuşak, kutsal ruhun yumuşak huyluluğu olan o yürek verecek. Hı hı. Budur yeniden doğuş bence. Ve Hristiyan olmak budur. Hı hı. Ama bunu söylerken atıyorum ki Ortodoks Kilisesi diyelim değil mi? Ortodoks Kilisesi de Rabbi seven insanlardır. Tabii aynı İncil'imiz var, aynı şeyler, %95 aynı noktalar vardır. Fakat sorun orada şudur biliyor musunuz? İncil'i okumadıkları için o geleneklerle boğuluyorlar. Ben İncil'i aldıktan sonra baktım ki şeriatın sonu diyor Mesih'tir diyor. Evet ben yeniden doğuşum yoktu ama gerçekten yürekten Rabbi arayan, şeriat üzere Rabbi arayan bir insandım. Ama ne oldu? Mesih'i buldum. Ya da Mesih kendisini bana buldurdu, tanıttı. Bu çok önemlidir. Ve bazen kiliseye gitmek aslında yani kötü bir olay değil, iyidir. O kilise, Galatyalılar diyor ki bizim Mesih gelmeden önce, iman gelmeden önce kilise, şeriat neydi? Mürebbiyemizdi değil mi? Yani öğretmenimizdi. Şunu yapma, şunu yap. Şunu yaparsan, hırsızlık yaparsan elin kesilecek. Öyle söylerdi şeriat. Ama lütuf geldikten sonra ve lütuf Mesih'le birlikte geldi. Yuhanna diyor ki Musa ile şeriat ama Rab İsa ile lütuf üzerine lütuf geldi. Lütuf geldikten sonra artık tamamen özgürüz. Artık yüreğimizde günaha meyilli olmuyor. O kutsal ruhun mayasını aldıkça hayatımız değişiyor. Ve ben buna tanıklık ediyorum. 50 yıldır bu sene 50 yıldır hizmetteyim. Ama 50 yıl içinde Rab beni korudu ve o maya yüreğimdedir. Herkesi severim. Bana çok kötülük edenler oldu ama her zaman sevdim. Dua ettim, bereket ettim. Ve hiç kimseden kızmıyoruz. Hiç kimseden nefret etmiyoruz. Ama diyoruz ki insanlar keşke Mesih'e gelsenler. O Mesih'in o sunduğu en üstün, dünyada en üstün o ahlak değerine gelebilsinler.
1: Evet, hamdolsun Rab senin hayatına girdi, ya. Seni değiştirdi, yeni bir kişi yarattı sanki. O güzel bir şey ve sadece bunu Rab yapabilir bizim hayatlarımıza ve sen kendini ona teslim ettin. Peki son olarak biraz zorluklar oldu mu İsa Mesih'e iman ettikten sonra, onu da istiyorsan?
3: Tabii söyleyeyim ama az önce bir şey söyledin, dedin ki Rab yüreğimize gelince değiştirdi, doğrudur. Yani ben dünyadayız, üniversite çevresinde birçok kitaplar okuduğu baktık. Şimdiye kadar hiç duymadım biri kalkıp da ben kimyada en üstün kimyayı biliyorum ve kimyayı okuyarak hayatım değişti diyen olmadı. Ya da matematik, ya da ben şunu keşfettim ama hayatım değişti diyen duymadım. Ama binlerce insan duydum kitap okuyarak ya

0: isteyenler, yani tanrısal hayat yaşamak isteyenler, doğru hayat yaşamak isteyenler, ilahi hayat yaşamak isteyenler, hepsi sıkıntı çekecek değil mi? Evet. Benim de sıkıntım şöyle oldu. Yani kalkıp da yani bir hastalık ya da bir aç olma, bunlar sıkıntı sayılmaz. İnsanlar, çok kereler dövüldüm. Bak ben Kayseri'de öğretmenlik yapıyordum. Lisede birkaç kez öğrenciler gerçekten feci şekilde dövdü. Ölüme bıraktılar belki. Ama Rab kurtardı ve onları sevmeye başladım. Onları çok sevdim. Onlar fark ettiler. En son beni sürgün ettiler. Devlet beni sürgün ettiler. 3 yıl sonra ve beni döven o öğrenciler geldiler. Ne dediler biliyor musun? Dediler ki hocam... senin gideceğini duyduk. Biz her ne kadar sağcıysak, ülkücüysek ama seni kovan o hükümetten de nefret ediyoruz. Ve bunu da söyledi. İnan dedi, eğer Kur'an son peygamber Muhammed'dir. Olmasaydı seni peygamber kabul edecektik. Bak bunu dövenler oldu. Çünkü fark ettiler ki biz seviyoruz onları kardeşim. Biz insanlardan nefret etmiyoruz. Biz onların gerisindeki ruhtan nefret ediyoruz değil mi canım? Evet. Tabii İncil uğrunda, müjdeleme uğrunda birkaç kez defalarca polise gittim, hapse atıldım. Ama bütün bunlar çok net söyleyeyim Rabbin lütfudur. Ve Rab beni en çok sevindirdi. En çok orada sevindi. Ve bana çok konuştu. İşaya 53'te hepsini okumamız gerekmez.
1: Ben de onu diyecektim. Belki son olarak bir ayet böyle dinleyicilerimize söyleyeceğimiz bir ayet. Teşvik edeceğim bir ayet varsa.
0: Dinleyicimize söyleyeceğimiz ayet şudur ki. Senin soruna uygun değil ki sıkıntı falan çektin mi? Her bir imanlı Hristiyan doğru takva üzere tanrısal hayat yaşamak istiyorsa sıkıntı çekecektir. Yani bedensel olabilir. Seni dövebilirler, hapse atabilirler. Bu basittir ama en önemli sıkıntı nedir biliyor musun? Senin komşun, senin kardeşin, senin yakının günahta ve meşhursuz hayat yaşıyorsa o bizi çok üzer değil mi? Çok çok üzer gerçekten. Ama ben bir ara 2 hafta şeyde kaldım. Selimiye'de 4 kat yer altında 2 hafta boyunca kuş sesi duymadık, güneş görmedik, yeşil görmedik öyle bir hücrede. Ama Rab bana hatırlattı gerçekten şu ayeti. Diyor ki 43'te çok güzel ayetler var ama sadece 1-2 tane okuyacağım. Diyor ki gözümde değerli ve saygın olduğun bak Yeşaya 43:4 gözümde değerli ve saygın olduğun seni sevdiğim için ve devam ediyor sana bereket vereceğim. Korkma çünkü ben çünkü seninleyim. Korkma çünkü seninleyim diyor. Sonra diyor ki seni bir an bıraktım ama büyük merhametlerle toplayacağım. Hı hı. En güzel teşvik böyle sıkıntı anında değil mi? Ama Rabbin sözü her zaman yakındır ve bu nedenle Rabbin sözünü yani İncil'i ezberlemek, hatırlamak çok önemlidir. Sıkıntı, tecrübe anında hemen Rab sana bir ayet verir. Atıyorum ki sabır gerektiği zaman hemen tık bir ayet gelecek. Kutsal ruhun armağanı sabırdır. Bekleyeceksin değil mi? Hı hı. Evet. Ve İncil'i okumak gerçekten ruhsal bir gıdadır ve her bir Hristiyan büyümesi için İncil okumalı ve Hristiyan olmayan sevgili dinleyiciler varsa da Mesih'i tanımak, onun karakterini görmek için İncil okumak lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, İdil'de Tanrı'nın sözünü okuyarak, İncil'i okuyarak ona geldin, seninle orada karşılaştı ve hayatın değişti ve birçoklarına da birçok bereket oldun, hamdolsun. O zaman çok teşekkür ediyoruz bu programımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum, Tadiyel.
1: Tamam, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla.
1: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
2: İman kahramanları.
1: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Daniel Günay'la birlikte bugün İman Kahramanları adlı programında tekrar birlikteyiz ve bugün de yine her zamanki gibi çok sevdiğim değerli bir konuğum var. Sevgili Alper kardeşim, Alper Özarar bizimle birlikte. Onunla birlikte Kutsal Kitap'taki iman kahramanlarına bakıyoruz. Alper, öncelikle sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden bizlere geldin bugün.
3: Hoş bulduk Daniel. Sizinle birlikte olmak çok güzel.
1: Evet, bugün Alper'le iman kahramanlarına dediğim gibi bakacağız. Onların hayatlarından alacağımız örnekler çok vardır. Çünkü onlar geçmişte Rab için hizmet eden, çalışan iman adamlarıydılar, iman kahramanlarıydılar. Ve bugün yine bir konudan devam edeceğiz. Bir kişinin hayatına bakacağız. Biliyorsunuz iman etmek çok önemli bir şeydir ve biz imanımızla da gelişiyoruz, büyüyoruz ve Rab bizim imanımızı artırmak ve güçlendirmek istiyor. O yüzden işte bu önderlerin hayatlarına bakıyoruz. Onların hayatlarından alacağımız güzel ve bereketli örnekler var. Aynı zamanda tabii ki olumsuz yönleri de var ama biz olumlu yönlerine bakacağız. Alper'cim, seninle Davut peygamberin hayatına bakmıştık. İstiyorsan kısa bir giriş yapalım. Sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Ama önce Davut'un hayatındaki en önemli bilinen olaylardan birisi Davut ve Goliat olayına bakmıştık hatırlarsan. Kısaca onu anlatıp sonra devam edelim istersen.
3: Evet Daniel, Davut'a başlamıştık. Davut gerçekten Tanrı'nın gönlüne uygun bir adamdı. Çünkü gerçekten Tanrı'yı seven, yürekten Tanrı'ya bağlı, onu tanıyan bir adam olduğunu biz gerçekten Kutsal Kitap'ta okuyoruz. Ve Goliat olayı da aslında bunun harika bir örneği oldu. Çünkü gerçekten Goliat adında bu Filistli savaşçı çok uzun boylu, çok güçlü, dev gibi biriydi. Ve İsrail ordusuna meydan okuyordu. Yani günlerce meydan okudu ve okudu. Bir kişinin karşısına çıkıp onunla savaşmasını istedi. Ve kim kazanırsa onun ordusu galip sayılacaktı. Fakat gerçekten de bir kişi dahi çıkamadı. Yani İsrail ordusu içerisinden bir kişi bile bu Goliat'ı yenebileceğini düşünmedi. Ve gerçekten bu nedenle büyük bir sıkıntıya düştü İsrail. Aslında utanca düştü. Ve Davut bu durumu gördükten sonra buna dayanamadı. Ve şöyle dediğini okuyoruz gerçekten de, yani bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Ya burada ben şunu düşünüyorum. Davut'ta Tanrı için bir kıskançlık var. Hı hı. Her şeyden önce. Çünkü İsrail'in Tanrı'nın halkı olduğunu, İsrail ordusunun Tanrı'nın ordusu olduğunu derinden kavramış bir kişi. Ve nasıl olur da Tanrı'nın ordusu ya da Tanrı'nın halkı böyle bir muameleye layık olabilir? Evet. Ve bu kıskançlıkla işte Rabbin ona öğrettiği imanla karşısına çıkıyor. Geçenlerde baktığımız gibi Davut Goliat'ın karşısına kendi bildiği şekilde sadece İsa Mesih'in adıyla, Tanrı'nın adıyla
1: ve imanla
3: geliyor. Ve imanla geliyor ve gerçekten de bu dev gibi adamı alt etti. Bu adam başlangıçta onunla alay etti. Sen kimsin, beni tanımazsın, ben büyük bir savaşçıyım, meydan okudu, durdu. Fakat Davut ne dedi? İmanla sen belki benim karşıma kılıçla, kalkanla geliyor olabilirsin. Ama ben her şeyi egemen Rabbin adıyla senin önüne geliyorum. Ve bu imanın sonucunda müthiş bir ödül alıyor. Gerçekten Goliath'ı öldürüp kafasını kesti. Ve İsrail'in aslında utancını kaldırmış oldu Daniel. Sadece ve sadece iman sayesinde. Evet. Yani gerçekten de çok bilgili, çok farklı deneyimleri olan biri değildi Davut. Bir savaşçı değildi en başta. Fakat imanıyla Tanrı'nın savaşmasına izin verdi. Yani Tanrı'nın gücünü göstermesine iman aracılığıyla izin verdi. Demek ki aslında bu bizim hayatımız için harika bir örnek oluyor.
1: Dediğin gibi onu da herhalde paylaşmıştık ama tekrar söylemekte fayda var. Davut'un Tanrı'yla olan ilişkisi de çok iyiydi. Yani imanımız nasıl artacak bizim, değil mi? Yani durup dururken imanımız hiçbir zaman artmaz. Tabii ki biz şanslıyız. Şu anda elimizde Tanrı'nın kutsal kitabı var. Birçok vaizler Tanrı'nın sözünü bize anlatıyorlar, duyuruyorlar. Ama o dönemde de Davut'un hayatına baktığımız zaman Davut Tanrı'yla çok zaman geçiriyordu. Özellikle çobanlık yaparken, tarladayken bir şekilde yıldızlara bakarak Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini görüp ona şükrediyordu, ona hamd ediyordu, onu dinliyordu ve onun gücü onun hayatındaydı. Bu yüzden de gerçekten imanı sayesinde Goliath'ı yere devirmiş oldu. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ve sonra aslında neyi görüyoruz? Bir şekilde Saul'un hoşuna gidiyor. Yani düşmanı yenmesi ve İsrail kurtarması bu durumda. Saul bundan hoşnut oluyor ve Saul'dan da öte aslında başka bir ilginç bir olay var onun hayatında. Yonatan, yani Saul'un oğlu olan Yonatan var ve kutsal kitapta okuyoruz ki Saul'la Davut'un bir konuşması işte sona eriyor. Sonra Saul'un oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlanıyor ve orada Yonatan diyor onu canı gibi çok sevdi.
3: Evet.
1: Ve aralarında gerçekten çok müthiş, harika bir dostluk ilişkisi başlıyor. Ki bu dönemde dostluk ilişkileri yani kolay başlamaz. Birçok ilişkiler çıkar amaçlıdır genelde ama dostluk çok önemli. Yani bizim de hayatlarımızda böyle gerçek dostlarımız olmalı. Yani dostluk üzerinde konuşurken belki biraz daha bahsedeceğiz Yonatan ve Davut arasındaki dostluktan ama yani ne düşünüyorsun? Yani Yonatan o kadar çok seviyordu ki, o kadar ona yardımcı olmak istiyordu ki Davut'a. Yani onu da söylüyor. Ne dilersen dile, senin için ben yaparım. Yani kendi canı gibi, hatta canından çok onu sevdi. Bu harika bir şey. Yani böyle dostlukların olması gerekiyor.
3: Evet Daniel, gerçekten de Yonatan'ın dostluğu çok özeldi Davut için. Aslında tabii dünyadaki dostluklarla karşılaştırılabilir ama ben özellikle burada tabii kutsal kitap açısından yorum yapmak istiyorum. Yani tabii ki dostluklar önemli. Dünyada güvendiğimiz insanların olması, sevdiğimiz insanların olması çok önemli ama burada Yonatan'ın dostluğunda aslında Tanrı'nın ruhunun çalıştığını özellikle vurgulamamız lazım. Çünkü Yonatan gerçekten Davut'a dış görünüş itibariyle bakmadı. Yani Yonatan Saul'un oğluydu. Hı hı. Ve aslında dünyada biliyorsun krallar oğullarını vasi ilan ederler.
1: Onlardan
3: sonra
1: babadan
3: oğula geçer tahtlar. Fakat Yonatan Davut'un üzerindeki mesedilmişliği görüyor. Yani Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu, gelecekte onun kral olarak yükseltilmekte olduğunu görerek önünde durmak istemedi. Yani Tanrı'nın ruhuna saygı gösterip Tanrı'dan korkan bir kişi olarak Yonatan Davut'un önünü açtı. Yani değil ona köstek olmak, tam destek olmak istedi. Babasına karşı durma pahasına.
1: Evet.
3: Değil mi? Bu gerçekten çok örnek bir davranış. Yani aslında Davut gerçekten Mesih'in bir prototipidir. Biz bu şekilde düşünebiliyoruz. Davut oğlu Mesih. Biliyoruz ki biz Davut'un soyundan geliyor İsa Mesih ve Davut'a baktığımız her yerde aslında İsa Mesih'in yaşamından bir kesit görebiliriz. Ben Yonatan'a baktığımda aslında Yonatan'da bir Hristiyan görüyorum. Yani gelecekte Mesih'e bağlı, ev halkını terk etmiş, Mesih'e tamamen bağlanmış, Mesih'in krallığına odaklanmış bir Hristiyan olarak gerçekten Yonatan örnek bir rol üstlenmiştir.
1: Evet Alper, dediğin gibi gerçekten bu güzel bir örnekti. Yani Yonatan bir Hristiyan kişinin hayatını gösteriyor ve İsa Mesih simgeleyen de Davut ve ona bağımlı olan, ona hizmet etmek isteyen Yonatan'ı görüyoruz. Bu güzel bir örnekti ve evet bu dostluklar çok önemli ve Davut'un içinde çok önemliydi. Davut'un hayatında da iyi bir destek oldu Davut'un gelişmesi için, hayatına devam edebilmesi için. Ama sonra Davut'un övüldüğünü tabii görüyoruz. bir şekilde babası olan Yonatan'ın babasıyla arası açılıyor Davut'un. Neden? Çünkü Goliath'ı öldürdü ve öyle bir söylenti yayılmaya başladı. İşte Saul binlercesini öldürdü ama Davut ise 10 binlercesini öldürdü. O zaman Davut'un yüreğinde yavaş yavaş bir kıskançlık oluşmaya başladı. Davut'a karşı, çünkü onun artık herhalde kral olacağını düşünüyordu ya da onun yüceltildiğini, övüldüğünü biliyordu ve kral olarak övülmemek, yüceltilmemek kendisine çok ağır geliyordu. Ama tabii ondan önce aslında bir şekilde Tanrı Saul'u reddetti ve dediğin gibi Tanrı Davut'u seçti kral olarak, mesetti. Yonatan'ın da değil tabii ki, ama Davut'u seçti. Yani Saul'un reddedilmesinin bir nedeni de var. Yani Tanrı'nın onu kral olarak reddetmesinin bir nedeni var. Ondan biraz söz edebilir misin Alper? Neden Saul kral olmaktan vazgeçti? Ya vazgeçmedi ama reddedildi Tanrı tarafından.
3: Evet, Saul gerçekten de aslında başlangıçta iyi başlayan bir kral olduğunu görüyoruz. Alçak gönüllüydü, mesedilmişti. Her şey onun için hazırdı. Fakat zaman geçtikçe kendisi sanırım artık iyice koltuğa yapışmaya başladı. Yani Tanrı'dan bağımsız bir kral olduğunu düşünmeye başlıyor. Halkla bağımsız ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Tanrı'dan ayrı, Tanrı'dan kopuk politika, siyaset gibi belki düşünceler onun kafasını doldurmaya başlıyor. Ve bir anda geliyor ki yani Samuel ile ters düşüyor. Yani Samuel bir kurban sunulması gerektiği bir zamanda geç kalıyordu. Ve gerçekten beklemedi Samuel'in gelmesini. Ve Saul kurbanı kesiyor. Gene bir başka bir durumda da bazı Amalekli savaş esirlerini canlı bırakıyor, sağ bırakıyor. Halbuki Tanrı'nın buyruğu bunların hepsinin öldürülmesiydi, hayvanlarıyla birlikte. Fakat Saul burada politik düşünerek önderini, Amalek kralını sağ bıraktı ve hayvanların bazılarını, iyi olanların da kendine ayırdığını görüyoruz. Yani burada bir çıkar odaklı, sanki kendim de ben de biraz pay alayım bu işten demeye başladı. Ve orada aslında Tanrı'yla keskin bir ayrılığa düşmeye başladı. Çünkü kralın görevi, mesedilmiş bir kral olarak, Tanrı'nın ruhuyla yönetilen bir kral olarak, krala düşen görev Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Yani Tanrı'nın gökteki krallığını yeryüzünde temsil etmesi gerekirdi birebir olarak. Çünkü kralların kralı ve Rablerin Rabbi İsrail'in tanrısı, değil mi? İsrail'in tanrısı, İsrail'in kralıydı. İnsan kral ise bir nevi onun temsilcisi, yerdeki bir görüntüsü olması gerekiyordu. Ama Saul bunu yapamadı, halktan korktu, kendi kişisel çıkarlarıyla ilgili bazı endişelere kapıldı. Geleceğe dair işte oğlunu belki hazırlamaya çalışıyordu. Böyle düşünceleri olmaya başladı. Hatta Yonatan'la da ters düştü. Sen diyor kendi hakkın nasıl olur da Davut'a verirsin gibisinden. Krallığını senin elinden alıyor. Şimdi bu düşünceler onun tamamen Tanrı'dan kopmaya başladığının bir göstergesi oluyor. Ve o noktada Samuel tarafından krallığın ondan alındığı ilan edildi. Yani krallık senin elinden alındı, senden daha iyi birine verildi. Ya bu noktada tabii Davut'un artık Rabbin gözünde de ruhsal olarak bir geçiş yapıldığını krallıktan görmeye başlıyoruz. Ve akabinde de Samuel işte İşay'ın oğulları arasına gidip o seçilmiş olduğu, daha önce mesetmiş olduğu Davut'un krallığı bu şekilde tasdik edilmiş hale geldi. Saul aslında yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmeye başladı. Ama tabii Saul hala da tahta yapışıyordu. Yani Davut'a olan kıskançlığı, kolay kolay tahtı bırakmak istememesi, Davut'u öldürürse belki bir şansı olabileceğine dair fikirleriyle birlikte artık çılgınlık düzeyine gelen bir şekilde Davut'un peşine düştü.
1: Evet, yani benliğine göre artık hareket etmeye başladı ki dediğin gibi yani kahin ancak kurbanı sunabilirdi Tanrı'ya ama kahinlik görevini bile kendisi yapabilirim diye düşündü. Yani kendisini belki o kadar yüceltti ya da yetenekli gördü. Gurur dediğin gibi gelmiş oldu ama aslında gerçekten yöneten bir kişi için Davut gibi bir yürek olmalı. Yani Saul kendi benliğine göre hareket etti ve Tanrı'ya danışmadı. Genellikle kendi düşünceleri, kendi fikirleri ve eğer bir kişi Tanrı'ya danışmadan, yani herhangi bir hizmeti olabilir bu bence, sırf bir kral olması gerekmiyor ama herhangi bir yerde, aile içinde yine bir şekilde anne baba olarak görevimiz

Saul Davut'u öldürmek istediği bir şekilde. Aslında bir taraftan biliyordu ki öldürmemesi gerekiyor çünkü doğru değil ve Tanrı onu seçti, ama yine yüreğinin bir tarafında o benlik ya da insansal düşünceler ya da korkular birçok defa Saul Davut'u öldürmeye çalıştı. Hatırlıyorum, mızrak herhalde fırlatıyor Davut'a karşı ve Davut son anda kaçıyor bir şekilde Rabbin ruhuyla. Ve bir ilginç bir ayet var aslında. Bu da güzel bir nokta. Yani öyle okuyoruz 1. Samuel 18'de, diyor ki Saul Davut'tan korkuyordu. Yani ilginç bir şey. Halbuki kendisi kral, her istediğini yapabilir, her güç onda. Ama Saul Davut'tan korkuyordu. Neden Davut'tan korkuyordu? Çünkü diyor Rab Davut'laydı. Oysa Rab kendisinden, yani Saul'dan ayrılmıştı. Yani bu da herhalde önemli bir nokta. Eğer Tanrı bizimle ise korkmamıza gerek yok. Her şeyi yapabiliriz onun gücüyle. Ama eğer Tanrı'nın ruhu bizden ayrıldıysa, eğer Tanrı bizde işlemiyorsa artık, o zaman gerçekten bizim de herhalde korkuyor olmamız lazım. Korkacağız olaylardan, durumlardan, strese gireceğiz, zorluklar içerisine gireceğiz. Çünkü gücümüz yok diye düşünüyorum. O zaman birkaç şey belki daha bakalım Davut'un hayatıyla ilgili. Onu kandırmaya belki çalıştı. Kızını hatırlarsan, kızımı sana vereyim, onunla evlen. Ama aslında onu evlenmesi için gidip epey bir Filistli'yi öldürmesi gerekiyordu. Ama oradaki amaç herhalde, inşallah, o Filistlilerin elinde Davut ölür düşüncesiydi. Devam edeceğiz ama şimdilik süremizi geçtik. Bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
1: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
2: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Maranata.

Evet sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Alper'le birlikte İman Kahramanları adlı programındasınız ve Davut'un hayatına bakıyorduk hatırlarsanız. Ama devam etmeden önce size e-mail adresimizi vereyim. Soru ve görüşlerinizi bize bu e-mail üzerinden gönderebilirsiniz. E-mail adresimiz şöyle: soru@radyomaranatha.com. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmında sadece Radyo Maranatha yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, Davut'a baktık ve dedik ki Saul Davut'u öldürmek istiyordu. Ara vermeden önce, bundan önce işte büyük kızım dedi Merav, onu sana eş olarak vermek istiyorum ama tabii ki sen savaşlarını sürdür, yiğitçe davran, devam et. Ama burada sinsice bir rol oynuyordu, sinsice bir hareket ediyordu Saul, çünkü Davut'un ölümü benim elimden değildi, Filistlilerin elinden olsun diye düşünüyordu. Devamını hatırlıyorsun Alper, anlatabilir misin? Davut tabii sevinçle hem kızını alacak diye, böyle bir şey zaten hak etmedi.

0: düşünüyordu. Kendisini çok önemli ve çok değerli biri olarak görmüyordu Davut. Ama bu oyunun içine bir şekilde girmiş oldu. Ne oldu sonra?
1: Evet Daniel, gerçekten Davut çok çocuksu bir saflıkla gerçekten Saul'a da bağlanmış. Çünkü Tanrı'nın mesettiği kral olduğunu biliyor. Onu gerçekten bir baba olarak seviyordu. Yani aslında biz daha sonra ilerleyen zamanlarda Saul'un kaybı üzerine yaktığı ahıtta bunu görüyoruz. Ama Saul ise tam tersine iki yüzlü bir durumla, her zaman ikircikli bir yürekle Davut'a davrandı. Dediğin gibi yani sürekli Davut'u öldürme planları içerisinde. Yaptığı bir iyilik olsa bile arkasında bir art niyet olduğunu görüyoruz. Dediğin gibi başlık parası olarak 100 Filistin'in sünnet derisini istedi kendisinden. Yani 100 Filistin'le gitsin savaşsın. Belki o savaşırken bir bakıma belki de ölür gibisinden. Fakat yaptığı her işte Tanrı Davut'la birlikte olduğu için burada da başarılı oluyor. Yani engel olamıyordu Saul. Bir türlü Davut'un önüne engel olamıyordu. Onun yükselişine engel olamıyordu. Bunu gördükçe daha da çıldırıyordu. Yani onun başarılı olduğunu görmesi ona büyük bir işkenceydi aslında Davut için. Çünkü yüreği Tanrı'da değildi Saul'un.
0: Evet, sen bunu söylerken aklıma şu ayet de geldi Alper'cim. Eğer Tanrı bizimle beraberse kim bize karşı koyabilir diye bir ayet var. Evet, Rab Davut'la beraberdi. O zaman onu her zaman için destekledi. Ama Davut'un hayatına baktığımız zaman bundan sonra gerçekten daha da zorlu bir döneme girdiğini görüyoruz. Evet, imanlı olmak, iman etmek, Rabbin bizimle olması demek her zaman hayatımızın harika, mükemmel, güzel geçeceği demek değil. Zorluklar, sıkıntılar olacak iman hayatımızda. Ve Davut'un hayatında da bu zamandan sonra yavaş yavaş zorluklar, sıkıntılar daha da fazla olmaya, artmaya başladı. Biliyorsun, evet, dediğimiz gibi Davut Saul'dan kaçtı. Nereye gitti? Artık o dönemden sonra mağaralarda sağda solda yaşamaya başladı. İşte onu okuyoruz. Gat'tan ayrıldı ve Adullam mağarasına kaçtı. Ama ilginç olan bir şey var. Davut yine de tek başına değildi. Çünkü halk onu seviyordu. İnsanlar onu seviyordu. Onun ruhunu, düşüncelerini seviyordu ve okuyoruz ki bunu duyan kardeşleri ve ailesinin diğer öteki bireyleri Davut'un yanına gittiler ve sıkıntısı olan, borcu olan, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplanmaya başladı ve böylece ne Davut aşağı yukarı 400'e varan bu kişilere önderlik yapmaya başladı ve yavaş yavaş önderlik yeteneği de gelişmeye başladı. Davut tabii ki kuzulara bakıyordu, kuzularla ilgileniyordu, çobanlık yapıyordu ama artık yavaş yavaş bir insan grubuna bakmaya, yönetmeye, onlara öndelik yapmaya başlamıştı. Tabii bu da Rabbin planı içindeydi. Ve belki daha sonra Davut'un Saul'un canını nasıl bağışladığından belki söz edebiliriz ama şuna da değinmek istiyorum. Bu dönemde yaşarken Davut Keyla halkını işte biz zor durumda kalıyor ve onu Keyla halkını kurtarmak için Rab'be danışıyor. Çünkü düşmanlar gelip Keyla halkına saldırıyorlar. Burada yine Davut'un yüreğini, iman hayatını görebiliyoruz. Çünkü Davut hep Rab'be soruyordu, Rab'be danışıyordu. Rab, ne yapmamı istiyorsun? Ve yine onu okuyoruz 1. Samuel 22. bölümde. Diyor ki Davut, Rab'be diyor ki gidip şu Filistlere saldırayım mı diye danıştı. Ve Rab ona dedi ki evet, git Filistlere saldır ve Keyla kentini kurtar diye danışıyor. Ve bunu bir kere değil, yani bir kez daha tekrar Rab'be sorarak hep Rab'be danışmaya gidiyor ve Rab ona diyor ki evet, ben Filistleri senin eline teslim ediyorum diyor. Dolayısıyla aslında Davut'a baktığımız gibi Samuel gibi davranmıyor. Yani Samuel kendi benliğine, kendi hareketlerine, kendi düşüncelerine göre hareket edip yürürken, adım atarken Davut tam tersine Rab'be bakıyor, Rab'be danışıyor, Rab'bin gücüne arıyor. Onun yardımını istiyor. Bence bu da bizim hayatımızda önemli olmalı diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum Alper, sen ne düşünüyorsun? Çoğu zaman biz kendi başımıza adım atmak, durumları çözmek istiyoruz ama var mı bir düşüncen bu noktada?
1: Evet Daniel, güzel bir noktaya değindin. Gerçekten biz Davut'un imanını överken bunu da mutlaka işin içine katmamız lazım. Yani imanlı biri Rab'be danışmalı. Rab'be danışan kişi olmalıdır. Çünkü imanını kime sen verdiysen ondan bilgi alırsın, ondan yardım istersin, ondan yönlendiriş alırsın. Ve Davut da aynen bu şekilde davrandı, gerçek bir imanlı gibi. Çünkü Rab'le olan deneyimlerinden biliyordu ki Rab'be ne zaman bakarsa, Rab'be ne zaman yüreğini açarsa kesinlikle karşılık alıyor. Keyla kentinde aynen böyle bir şekilde Rab'be danıştı. Ve daha sonra aslında benzer bir olay daha yaşandı Daniel. Hı-hı. Senin de bildiğin gibi onlar Ziklag kentinde değilken, akrabaları, aileleri o kentte yalnız kalmışken Amalekliler geldiler. Oraya saldırdılar ve onların eşlerini, çocuklarını kaçırdılar. Ve geri gelen Davut ve yanındakiler şehrin bu durumunu görünce büyük bir yas tuttular. Büyük ağlayış oldu o kentte. Çünkü çocukları kaçırılmış, eşleri kaçırılmış. Ve büyük bir kızgınlık ve öfkeyle hatta Davut'u suçlayarak Davut'u bile taşlamayı düşündüler. Ve Davut büyük bir sıkıntıya düştü. Fakat Tanrısı Rab'de güç buldu. Davut gerçekten ona bir iman geldi ve Rab'be bir kere daha danıştı. Bir kere daha Rab'be sordu, bu akıncıların peşine düşersem onlara yetişebilir miyim diye. Ve tekrar Rab bu onun danışmasını, bu yakarışını boş bırakmadı. Gerçekten onu destekledi. Evet, düş, kesinlikle başaracaksın. Ve bundan sonra tekrar hepsi birlikte gidip o akıncılara yetişip onların elinden kurtardılar bütün o rehineleri. Yani gerçekten Rab'be danışmak burada bir ilke olarak görüyoruz Daniel. Biz de hayatlarımızda sıkıntıya düştüğümüzde, zorluğa düştüğümüzde, ki olabilir hayatlarımızda bu düşmüş, bu günahlı dünyada hepimiz zor anlara düşüyoruz. Ama bir, Rab'be danışmak, iki, Tanrımız Rab'de güç bulmak.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bu iki ilke üzerine hayatımızı bina edersek mutlaka Rab'bin yardımını göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Alper, çok güzel anlattın. Gerçekten sorunlarımız varsa, problemlerimiz varsa biz bunları nasıl çözmeye çalışıyoruz? Ve Davut'un yerine kendimi koyduğum zaman gerçekten ben de çok zor durumdaydım herhalde. Durumda olurum diye hissediyorum. Her şey gitmiş, eşler gitmiş, çocuklar gitmiş ve ne yapacaksın? Ve hatta etrafındaki insanların sana olan güveni gitmiş ve seni öldürmek istiyorlar. Yani gerçekten çok büyük, çok bir zor bir durum. Yani belki bir Goliat yok ama Goliat gibi yine karşıda çok büyük bir sorun var. Ama dediğin gibi bu iki nokta çok önemli. Diyor ki kutsal kitapta da onu okuyoruz. Davut Tanrısı Rab'de güç buldu. Bu harika bir şey. Yani demek ki biz ne zaman Tanrı'ya gidersek, ne zaman Tanrı'ya yaklaşırsak, ne zaman ona sığınırsak, ne zaman ona danışırsak onda güç bulacağız. Rab bize güç verecektir. Nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili bize yol gösterecektir, bize bilgilik verecektir. Ve Davut bu şekilde Rab'be danışarak hayatında ilerlemeye başladı, gelişmeye başladı, büyümeye başladı ve Rab'le olan ilişkisi çok daha da fazla gelişti. Ve tabii bundan sonra aslında yine Davut'un hayatından önemli bir ders daha çıkartabiliriz. Sevgili Alper, hatırlarsan sen de biliyorsun, onu demiştik ki Saul birkaç defa Davut'u öldürmek istedi, bunun için adım attı. Ama tam tersine ilginç bir şekilde Rab Saul'u Davut'un eline verdi. Davut Saul'u bu sefer öldürebilirdi ama bu hikayelerden biraz söz edebilir misin? Birkaç defa Davut Saul'un canını bağışladı. Bu nasıldı, biraz açabilirsen?
1: Evet, müthiş hikayeler. Gerçekten biliyorsun Saul adamlarıyla birlikte Davut'un peşine düştü. Artık bir kanun kaçağı gibi görüyordu onu. Aleni bir şekilde bir sanki vatan haini, İsrail'in düşmanı pozisyonuna onu sokuyordu. Halbuki Davut'un hiçbir günahı yoktu, hiçbir suçu yoktu. Sadece Saul'un nefretini kazanmıştı. Saul'un kıskançlığı onun üzerineydi. Ve bu nedenle onun peşine düştü. Ve birkaç defasında çok yaklaştı gerçekten Davut'u öldürmeye. Fakat Davut gerçekten Rabbin sağladığı müthiş yani mucizelerle Saul'u öldürme fırsatını ele geçirdi. İki defa çok net bir şekilde. Gerçekten de sanki Rab Saul'u Davut'un eline teslim etmiş gibiydi. Ya yani bir defasında neredeyse işte tam yanında bir yerde kamp yaptılar. Saul ve ordusu Davut'un da yanındakilerin yanına çok yakın bir yerde kamp kurdular. Davut ve adamları, yani uyuyan Saul'un yanına kadar geldiler ve Davut'un yanındaki adam Davut'a dedi ki işte Rab düşmanını eline teslim etti. Onu vur ve öldür ve böylece artık kaçmaktan kurtulursun.
0: Yani
1: biz ve ailelerimiz rahat ederiz. Hepimiz evimize döneriz ve sen zaten Tanrı'nın mesettiği kralsın. Saul'u öldür ve kral olma hakkını al. Elini azalt, bu hak sana ait. Gerçekten sanki tepsi içinde sunulmuş bir hak gibi.
0: Kim yani, reddedebilir böyle bir şey?
1: Kim reddedebilir? Yani düşündüğün zaman gerçekten de çok doğru. Ben şimdi Saul'u öldüreyim ve kral olayım. Zaten ben kral olarak Samuel beni mesetti diye düşünebilirdi. Fakat hepimizi şaşırtan bir şekilde Davut bunu reddetti. yani Rabbin mesettiğine el sürmek benden uzak olsun diyerek ya onun kanını dökme günahından uzak durdu. Davasını Rabbe teslim etmek istedi ve bir belirti olsun diye yanındaki mızrağı ve su matarasını alıyor. Ve daha sonra uyandıkları zaman Saul bakıyor ki yanında mızrak ve su matarası yok ve uzaktan bir yerden Davut onun karşısına çıktı ve Saul'a seslendi. Efendim Saul, neden benim peşime düştün? Ben sana ne yaptım? Dün işte Tanrı elime seni verdi ama ben canını bağışladım. İşte su matıran, işte mızrağın diye. Yani onu öldürme fırsatı bulduğunu ama bunu yapmadığını Saul'a kanıtladı. Ve Saul gerçekten dedi ki sen gerçekten doğru birisin. Hı hı. Ve sen İsrail'in kralı olacaksın. Buna rağmen devam etti onu gerçekten öldürmeye. Ve bir keresinde daha aynı şekilde aynı benzer bir durum gerçekleşiyor. Davut gene bu sefer onu öldürmüyor, canını bağışlıyor. Bu sefer de elbisesinden bir parça kesiyor ve aynı olayı bir kere daha tekrarlandığını görüyoruz. Yani gerçekten ben burada Davut'un aslında Tanrı korkusunu görüyorum Daniel. Yani Saul'dan korkmak ya da Saul'u öldürmek onun derdi değildi. Önemli olan Tanrı'nın isteğini yerine getirmek, Tanrı'dan korkusunu ifade etmekti. Çünkü Saul hala onun gözünde bir kraldı. Hala onun gözünde bir ruhsal babaydı. İsrail'in kralıydı. Tanrı onu bir kere meshetmişti. Onu öldürmesi aslında Tanrı'nın yaptığı işi yok etmek anlamına geliyordu onun düşüncesinde. Ve bu nedenle hayranlık verici davranışlar sergiledi. Yani Davut'un imanı onu aslında Tanrı'nın yüreğine yaklaştırdığı için Tanrı'nın isteğini ayırt edebiliyordu. Ve bu nedenle de Saul'u iki defa esirgedi.
0: Evet, gerçekten biz o durumda olsaydık herhalde hemen işi çözüp halledip onu öldürürdük bir şekilde ki rahat olalım, özgür olalım. Ama o dediğin gibi Rabbin meshettiği kişi olarak görüyordu Saul'u ve bir şekilde Rabbin kendi hakkını ona geri vereceğini düşünüyordu, hakkını alacağını düşünüyordu ve zaten kral olarak seçildiği için bunun bir zamanı olduğunu düşünüyordu ve bunu da zaten Rabbin sağlayacağını düşünüyordu. Yani şunu da düşünebiliriz diğer taraftan, yani karşımızda bir düşman var, bizi öldürmek isteyen biri var. Böyle bir durumdayken, elimize de fırsat geçmişken aslında öldürmemek, tam tersine karşımızdaki kişiyi bağışlamak, affetmek gerçekten çok onur duyulacak bir durum diye düşünüyorum. Ve bu kolay bir şey değil. Yani karşımızdaki kişi bizi öldürmeye çalışmıyor çoğu zaman Saul gibi. Ama bize karşı ufak bir hata yapıldığında, bir günah işlendiğinde, yanlış bir şey yapıldığında, ters bir şey söylendiğinde biz hemen karşılığını vermek, belki işte yumruklarımızı konuşturmak, dövmek istiyoruz ki toplumumuzda bazen çok gergin oluyoruz bu dönemlerde. Ama bunun karşılığını Davut Rabb'e bıraktı ve karşılığının Rabbini vermesini istedi. Bu güzel bir şey. Yani bağışlamak, dostlarımızı, düşmanlarımızı bağışlamak Rabbin istediği bir şey aynı zamanda. İncil'de bunu görüyoruz. Düşmanlarınızı sevin diyor. Onlar için iyilik dileyin. Yani onların iyi olmasını, tövbe etmesini, Rabb'e gelmesini isteyin. Tam tersine onları yok etmek, mahvetmek yerine kurtulmalarını isteyin. İşte bu Mesih'teki görüşü biz dediğin gibi Davut'ta da görüyoruz. Yani düşmanı yok etmek, onu mahvetmektense onun tövbe etmesi, değişmesi, yenilenmesi, kendini görmesi için fırsat tanımak. Ve İsa Mesih'in bize yapmış olduğu da budur. Normal şartlarda biz de günahkar insanlarız ve Tanrı bizi yargılamalıydı, Tanrı bizi cehenneme atmalıydı. Çünkü biz gerçekten de evet suçsuz değiliz ve günah işledik Tanrı'nın karşısında. Ama Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki bizi kurtarmak için bu dünyaya geldi. Bizim günahlarımız için çarmıha gitti, günahlarımızı yüklendi ve 3 gün sonra da dirildi. Hamdolsun, yani böyle bir sevgi, böyle bir bağışlama Rab'den bize geldi. O zaman bizler de bu hayatı sürdürmemiz gerekiyor. Mesih'e benzememiz gerekiyor. Mesih gibi gerçekten düşmanlarımız için dua etmek ve onların iyiliğini istememiz gerekiyor. Evet, süremizi açtık. Aslında Davut'un hayatında daha konuşacağımız başka konular da var. İlginç konular da var. Bunu bir sonraki programa bırakalım o zaman sevgili Alper. Bu programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Benim için zevk oldu Daniel.
0: Sevgili dostlar, bir sonraki Radyo Maranata programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.